0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Kuzey Alman

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yer.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Kuzey Alman

gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye.

yerine. O sebepten ah geceye, her sürgün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım.

size söylüyorum size. Adam kılığımda gezen adamcıklar. Dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala, at sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba, amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenize olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum ben.

0: bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar.
0: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
8: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
9: Ben öyle sevdim, küçük bir çocuk gibi.

0: Günaydın dostlar, Tide Radyo'dan sesimizi duyan bütün dostlarımıza günaydın olsun. Hayırlı işler, güzel bir sabahtan, Kerim ve Kazım'dan, Tide Radyo Merhaba Hamburg programından hepinize saygılar, sevgiler. Saatleriniz 9'u 1 dakika geçiyor ve biz sizlerle birlikteyiz. Şayet bizi dinliyorsanız bir mesaj gönderebilirsiniz. Buradayız, merak etmeyin, arkanızdayız çocuklar diyebilirsiniz. Ne yapacaksınız? 0177 977 2772 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj hattımız. Buradan bize ulaşabileceksiniz. Onun dışında sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook'tan, TikTok'tan ve Radyo Merhaba TV'den canlı görüntülü bir şekilde izleyeceksiniz. Hepinize günaydın. Hoş geldiniz Kerim, günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show Merhaba Hamburg mit dem Kasten und mit meiner Wenigkeit Kerim sind. Wir gehen morgen für euch knapp eine Stunde live. Wir haben wieder viel Musik für euch vorbereitet. Und aus euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter der 0177 977 2772 erhalten, dann wird das doch eine wunderbare Sendung, lieber Kasım.
0: Peki, o zaman bir günaydın şarkısıyla başlayalım. Bakalım o arada kimler bize günaydın yazacak. Uyan, genau. Çalıştır parmakları.

0: Günaydın bütün dostlara. Tide Radyo'dan, FM 96'dan, Kabloley'in, Tide TV'den, Radyo Merhaba TV'den canlı görüntülü bir şekilde izleyen herkese günaydın. Güneşli bir Hamburg sabahından, şahane bir sabahtan hoş geldiniz. Hurşit Köse tatilden bir mesaj göndermiş. Günaydın Murat Cömert, günaydın Hasan Bülent Su, günaydın Esat Baba, günaydın Mustafa Yüce Bey, günaydın Hatice Topçu, günaydın Bekir abimiz, günaydın hepinize efendim. Bir taraftan bakıyorum böyle Kerimciğim, diğer sayfalarda da geliyor. Selcan Çınar, günaydın. Ne diyelim? Herkese günaydın ya. Uyandınız mı? Merhaba.
1: Ja, einen wunderbaren, schönen, guten Morgen an alle da draußen, an alle, die uns zuhören, an alle, die uns schreiben. Unter 01779-27-2772 halten wir natürlich alle eure Nachrichten und freuen uns auch von über alle Nachrichten. Also vielen lieben Dank.
0: Peki şöyle bir bakalım dışarıda güneşli bir havamız var ama o geçtiğimiz günkü sıcak hava gitti. Bugün biraz sakiniz, güneşi göreceğiz, yağışımız yok. 20 derecelik bir Hamburg sıcaklığı bizlerle birlikte olacak. Biz bunun keyfini çıkaracağız. Yarın biraz ısınacak ve bütün gün 24-26 derece günlük güneşlik bir Hamburg'u yaşayacağız hep birlikte inşallah. Ama Perşembe günü havamız birdenbire bir ısınacak ki 30 derecelerin üstüne çıkacak. Yani tekrardan yaz geliyor diyelim Kerim.
1: Ja, das stimmt lieber Kasim. Der Sommer ist auf jeden Fall in Hochtouren mit uns. Gestern hatten wir zwar hier und da Regen, aber ich glaube, das hat auch mal gut getan, die Erfrischung. Macht euch aber keine Sorgen, heute habt ihr noch etwas ein kühleres Wetter mit rund nur 20 Grad. Wird heute jetzt nicht unbedingt sehr schön, aber dafür ab morgen dann rund 24 Grad. Ab Donnerstag 30 Grad, ab Freitag 35 Grad. Also es geht alles wieder höher und auch wieder etwas sommerlicher. Aber ich finde die, ich sag mal, heute und auch gestern ist es angenehm warm. Ne? Also es ist angenehm warm, angenehm aushaltbar. Also da kann man auf jeden Fall sich nicht beschweren.
0: Peki Mehmet Topçu, günaydın, selamlar, sevgiler demiş Müslüm Baba'dan. Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? Biz sevmedik çılgınlar gibi, biz mantıklı sevdik. Günaydın, hayırlı işler olsun sevgili Mehmet abimiz. Terzi abimiz, İbrahim abimiz, günaydın. Muhtarımız Behçet Algan, günaydın. Kısa bir şarkı arasına gideceğiz. Şarkıdan sonra tekrar sizlerle birlikte olmak istiyoruz. 0177-977-27-72 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj hattımız. Hadi bir günaydın da sizden bekliyoruz. Bak üşeniyorsunuz. Dinlediğinizi biliyoruz, görüyoruz. Yoldasınız, trafiktesiniz. Çek arabayı sağa, yaz bir günaydını, ondan sonra devam et. Günün güzel geçsin. Bize günaydın diyen herkesin günü güzel geçer. Bizden size bir taktik. Aslında söylemeyecektik bunu, değil mi Kerim? He? Ne diyorsun?
1: Ya, evet.
0: Okay. Peki. Hadi bir günaydın şarkısı daha gelsin. Ama lütfen hadi bakalım, hareketlendireceğim sizi. Ama günaydın bekliyorum. Bak günaydın gelmezse olmaz. Bu arada Facebook'taki yayınımızı paylaşan var mı içinizde? TikTok'takinlere bir şey söylemiyoruz artık. Onlar kalp atar atması hiç önemli değil ama Facebook'takinler yayını bir kere paylaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Hadi şarkıdan sonra buradayız.
1: Okay, dann eine kurze Musikpause und dann kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt, für euch dranbleiben und gerne uns schreiben unter 01779-27-2772 und vielen Dank für eure ganzen guten Morgen-Messages.
0: Peki, bu arada hemen soralım. Dün Kerim'in ses tonunun sizlere iyi gelmediğini söylemiştiniz. Bugün bir şeyleri değiştirdik ayarlarda. Nasıl, iyi mi kötü mü? Hemen yazın, geliyoruz. 1, 2, 1, 2.

0: Evet geldik. Günaydın, günaydın, günaydın. Hulusi Üstüner, günaydın abicim. Hayırlı işler dileriz bütün taksici kardeşlerimize. İndisi bindisi bol olan bir gün olsun efendim. Tabii indi bindiden daha çok kazanırız değil mi? Kısa mesafelerde tık tık böyle paralar cebe, bahşişler de bol olsun inşallah. Peki ondan sonra Bekir'den gelmiş. Günaydın, teşekkür ederiz efendim. Good morning demiş. Good morning Bekir. Onun dışında Bekir Günyer tekrar demiş ki benim köpeğim hastalandı. Hemen veterinere, hemen veterinere götürüyoruz efendim. Kuşadası'ndan selamlar. Hamburg'daki yeğenim Funda ve oğlu Beran için Ahmet Kaya'dan bir parça. Dün Ahmet Kaya çaldık. Bugün çalmayacağız ama birazdan çalacağımız şarkılardan birisi Funda ve Beran için olsun. Teşekkür ederiz bu mesajın için. Kuşadası'ndan da bizi takip ettiğiniz için. Galatasaraylı Mehmet abimiz günaydın. Ebru Doğan günaydın. Peki Yalçın Dayar helal olsun demiş. Ne için dediyse artık helal olsun diyorsanız eyvallah. Teşekkür
1: ederiz. Oynamana
0: oynamana. Oynarım tabi abi. Neden bu kadar neşelisin? Haklı çıkmak güzel bir duygu değil mi? Hep dinleyicilere söylerim. Ya siyasetçilerin peşinde koşmayın. Bırakın onların tek derdi koltuktur, başka hiçbir şey değildir derim. Hep bana kızarlar. Ama görüyorsunuz işte siyasetçiler hep bizi kandırıyorlar. Hep bizi kandırıyorlar. Nasıl mı kandırıyorlar? Alın işte size bir örnek. Elp Flermoni. Ne demişlerdi Elp Flermoni için? İşte ücretsiz olacak diyorlardı. Şimdi ne oldu? Ne oldu? Ne oldu Kerim? Ne oldu? Paralı. Değil mi? 1,5 ay sonra Elp Flermoni'de o güzel manzarayı izlemek için para ödeyeceksiniz. Gitmem. Evimin terasından bakarım ben de Hamburg'a. Olmaz mı?
1: Ja Kasım. Da hast du auf jeden Fall recht. Denn ja, die Elp Flermoni wurde vor Jahren gebaut und auch vor Jahren wurde ein Versprechen gegeben, dass die Hamburger kostenlosen Eintritt auf diese Plaza haben werden. Jetzt hat der Senat eine neue Entscheidung getroffen, beziehungsweise die Entscheidung ist schon vor Monaten getroffen worden, aber jetzt rückt die Umsetzung näher. Und zwar wird die Plaza-Aussicht 5 € kosten. Es gibt hier ermäßigten Karten, die sollen dann rund nur 3 € kosten, aber insgesamt kostet dann der Eintritt dahin 5 €. Das ist halt eine Sache von, da wurde anscheinend wieder ein Versprechen nicht gehalten, was sehr schade ist. Denn wenn wir mal uns die Kosten anschauen, und Carsten, das können wir uns auch gerne gemeinsam ansehen. Die Elp Flermoni kosten.
0: Evet Kerim'cim hemen burada Elp Flermoni'nin buyur sana hemen açtım bak buyur. Evet, görüyorsun
1: 866 evet.
0: Kaç para demişlerdi?
1: Toplam.
0: Kaç paraya bitecek demişlerdi?
1: Normalde 77 milyon euroydu.
0: Rakama bak
1: çıkmış
0: rakama.
1: 866 milyon euroya. Evet. Bunun bizim vergi.
0: Evet vergilerimizle. Kerim ona bakar.
1: Hayır. Toplam değil yalan evet. Söylemeyelim bak. Evet.
0: 789 milyonu vergiyle.
1: 89 milyon euro vergiyle.
0: Gitti.
1: Gitti. Vergiyle bakın. Bunlar sizin vergilerinizle yapılan
0: Kerim şimdi
1: bir bina. Şimdi de sizden yine de 5 euro alıyorlar.
0: Alacak
1: artık
0: tabii.
1: Lütfen bunu
0: alacak tabii.
1: Aklınıza bir
0: sen
1: bulundurun.
0: Sen bakın, inanırsın.
1: Verginizle bina yapıyorlar. Ardından bir de 5 euro istiyorlar.
0: Sen onu diyorsun. Bak şimdi Hamburg Belediyesi Elp Flermoni'yi yaptı. Tamam mı? Neredeyse hemen aynı fiyata Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 750 milyon dolar harcamıştı. Dinozor heykeline biliyorsun değil mi? Anka Park. Ne oldu abi? Nerede bu Anka Park? Nerede? Yok yok yok. 750 milyon dolar uçtu gitti. Biz kaç tane Muhammed Salah alırdık? Neyse biz bir şarkı arasına gidelim. Şarkıdan sonra sizlerle birlikteyiz. Tide Radyo burası. WhatsApp'tan 0177-977-2772'ye yazarsanız beni ara dediğinizde birlikte konuşabiliriz, sohbet edebiliriz. Her neredeyseniz WhatsApp üstünden arıyoruz. İnternetiniz varsa hiç sorun değil efendim. Dünyanın her yeriyle sohbet edebiliriz. Ama önce kısa bir şarkı arası daha yapıyoruz. Çok çok eskiden İbrahim Tatlıses'in söylemiş olduğu bir şarkıyı Sibel Can'dan, Kerim'in hoşlanarak dinlediği Sibel Can'dan dinleteceğim sizlere. Ardından buradayız. Bu arada 9 Ekim'de Selda Bağcan konserine ben gitmek istiyorum diyen bize WhatsApp'tan yazdığı takdirde hemen anında bizlerle birlikte bu konseri izleme şansına erişecek diyoruz. Yanında da hem Rose Gül Mobilya'nın hem de Der Broadkop'un doğum günü pasta çekini vereceğim. Hadi yaz Gender, sen kazan.
1: Die 5 Euro Eintritte klingen natürlich nicht viel, aber sind halt eine Lachnummer, wenn wir mal eine Sache bedenken. Und das ist, die Kosten für die Elbphilharmonie betrugen rund 866 Millionen Euro. Dabei lag der staatliche Anteil bei etwa 789 Millionen Euro. Bedeutet, es wurden nur rund nicht mehr 100 Millionen Euro von Investoren übernommen. Die anfänglichen Schätzungen auf das Gebäude lagen erstmal bei rund 77 Millionen Euro. Und da haben sie sich auf 866 Millionen Euro katapultiert, kann man das nur nennen. Also ich sag mal, das Wort erhöht wäre dafür wahrscheinlich nicht geeignet. Also erhöht tut sich eigentlich nie was von 77 auf 866 Millionen Euro. Auf jeden Fall wurde das damals dann alles gemacht. Und es hieß immer am Anfang natürlich, das Ganze bleibt kostenlos. Jetzt sind wir angekommen bei 5 Euro. Und da bleibt mir nichts anderes übrig, als wirklich darüber zu lachen. Denn das wurde doch so oder so schon mit unseren Steuern gemacht. Also das sind Steuergelder, die von uns Deutschen eingezahlt wurden. Und jetzt sollen wir für das, was wir schon gezahlt haben, mit unseren Steuergeldern, auch noch Eintritt bezahlen. Das macht super viel Sinn. Also, wir haben es verstanden. Das macht natürlich alles Sinn. Und den sollten wir auf jeden Fall auch so folgen. Das ist alles super, wie ich. Also, mit unseren Steuergeldern gebaut, aber nochmal einen Eintritt zahlen. Leute, wir haben es verstanden. Naja, ich möchte jetzt auch das nicht in die Länge ziehen. Aber ihr versteht das, glaube ich, auch schon, warum ich das so kritisiere und warum das einfach gar keinen Sinn macht. Eine ganz kurze Musikpause von Sibel Can und danach kommen wir wieder für euch zurück.
0: Guten Morgen, Seyit Maruf Fazel. Teşekkür ederiz. Ahmet Boyraz abimiz İzmir'den bizi takip ediyormuş. Günaydın. Fatma Sahra. Günaydın. Güzel ve güneşli harika bir güne uyandık. Yine bizi bekleyen mucizelere günaydın. Hayata pozitif enerjiyle bakanlara, en çok da sevgiyi hayatına nakşedenlere günaydın demiş. Teşekkür ederiz. Şarkıdan sonra buradayız. Geliyoruz.

0: Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Hoş geldiniz. Şimdi biraz önce El Filarmoni paralı olacak deyince Ezet abi haklı sıra bizi kızdırmaya çalışıyor. Köprü yaptılar halkın parası ile diyor. Köprüyü kullananlardan kullanma. Zaten o köprü yapılırken paralı olduğu söyleniyordu. Otobanın yapıldığında paralı olacağı söyleniyordu. Biz El Filarmoni ücretsiz diye zannediyorduk. Birdenbire böyle niye oldu dedik. Peki Murat Cömert demiş ki bana ne kardeşim demiş. Ben mi düşüneceğim? Yukarıdaki kafeteryalar düşünsün. Zatenler fiyatlar diyor uçuk diyor. Gidip giriş parası verirsek Şinana'ya da yavrum Şinana gitmez bizde olur biter demiş. Fatma Sahra demiş ki ben de istiyorum. Ne istiyorsunuz efendim? İstediğinizi yazın. Varsa veririz sorun yok. Onun dışında sevgili dostlar her şey iyiye gitsin istememize rağmen Almanya'da da işsizlik sayısı 3 milyonu aşmış durumda. Tabii ki işsizlik durumu yükseldiği zaman ne oluyor? Çalışanlara bu işsizlik sigortasındaki açığın kapatılması yaklaşık 8 milyar euroya ulaşabileceğini söylüyor ekonomistler. Bu da tabii ki bizim ödeyeceğimiz primin artışını yani çalışanların vereceği o verginin artırılması tabii ki araya girecek. Yoksa nereden çıkacak bu kadar para Kerim? Hepsini sen mi ödeyeceksin yoksa? Var mı öyle bir niyetin? Bu arada hemen bir mesaj daha okumak istiyorum Kerim sonra sen konuş. Dünyanın merkezi Zollingen'den selamlar demiş. Benim bildiğim Çorum'du dünyanın merkezi ama neyse. Hasan Arslan abimiz günaydın adadan Kuşadası galiba selamlar demiş. Bu bizim yufkacı Hasan abim mi yok bilmiyorum ama Hasan Arslan eğer sen gönder oradan yufka börek yapacağız. Kerim söz sende.
1: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf Tide Radio bei Melaba Hamburg. Vielen Dank für die ganzen WhatsApp-Nachrichten. Ich will die gar nicht alle unbedingt durchgehen, denn dann wären wir wahrscheinlich noch morgen hier mit dabei und am Vorlesen und das möchte ich euch nicht antun. Ich würde einfach an alle einen wunderbaren und guten Morgen wünschen und für alle, die da an uns denken und auch durch uns schreiben, einen lieben, lieben großen Dank aussprechen. Genau, von Arsene Janalak haben wir sonst noch einen guten Morgen bekommen. Da haben wir seit langem tatsächlich keine Nachricht mehr bekommen. Anscheinend war er im Urlaub. Schön, dich auch wiederzusehen.
0: Peki Kerim, Prim yükselirse ne olacak?
1: Prim yükselirse...
0: Cepten paraları gideceksin. Ne olacak? Abi işsizlik artıyor Almanya'da. İşler iyi gitmiyor. Ha diyeceksin ki abi işsizlik artıyor da kaçak çalışanlar da çoğalıyor. Orayı görmüyoruz. Orayı görmezden geleceğiz. Tekrar günaydın Nasrettin Hoca'nın göle yoğurt çalması misali. Şansımı bir daha denemek istedim. İnşallah bugün bana çıkar Selda Bağcan konser bileti demiş. Ayşe Yıldız. Olabilir. Neden olmasın? Canlı yayına katılıp Fatma Sahra o da Selda Bağcan. Yazın efendim şimdi WhatsApp'tan sizi arayabilir miyiz? Arayabilirsek ikinize de birer bilet hediye edebiliriz. Hiç sorun yok. Dün vermedik çünkü bugün iki bilet birden verebiliriz. Enerjiniz çok harika demiş. Teşekkür ederiz. Mehmet Yıldırım günaydın kardeşim. Teşekkür. Osman diyor ki abi diyor tatil bitiyor diyor. Moralimiz bozuluyor. Ne olacak böyle diyor. Valla tatili uzatacağım. Başka bir sorun yok değil mi Kerim? Tatili biraz uzatabilir isterse.
1: Artık onu kendisi bilecek.
0: Sen... Uzat dersen uzatacak izin istiyor senden.
1: Vallahi artık orasını bilemeyeceğim. Ben izin veremem ona.
0: Okey tamam Kerim hadi bakalım. Hadi bakalım.
1: Ja, vielen Dank auch für das Selda Bajan Konzert in Hamburg geschrieben oder schreiben uns beziehungsweise immer noch. Natürlich an alle die uns schreiben, wer die Chance noch hat, das werden wir in den nächsten Minuten erfahren. Wir werden dann gleich auch euch direkt anrufen und mit euch direkt reden.
0: Girelim mi şarkımıza? Devam edelim mi? Ne diyorsun?
1: Mach einmal gerne kurz eine Musikpause, genau.
0: Peki, hemen ardından buradayız. Efendim dediğimiz gibi canlı yayında konuşursanız sizlere bu biletleri hediye edebiliriz. Ben hazırım, arayın konuşalım diyenler bekliyoruz efendim. Haydi geliyoruz.
1: Eine ganz kurze Musikpause.
0: Bana Mevlana'yı Yunus'u verin, Mecnun'u Leyla'yı size bıraktım. 40 yıldır susuzum, bir tas su verin, ırmağı, deryayı size bıraktım. Talipli değilim şöhrete, şana, makamı, rütbeyi yük etmem cana. Dostluk, sevgi, şefkat yetiştir bana, dövüşü, kavgayı size bıraktım.

0: Fatma günaydın.
1: Günaydın, günaydın.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Güzel bir güneşli güne günaydın dedik yine.
0: Ya nereden güneş dedin? Güneş dedin, bizim evet, bulunduğumuz bölge bulutlandı bir anda.
1: Biraz bulut var ama yine de
0: geçecek.
1: Güzel bir gün.
0: Çalışıyor muyuz, ne yapıyoruz, evde miyiz, tatilde miyiz?
1: Bugün evdeyim. Normalde çalışıyorum ama bugün evdeyim, evet.
0: Bugün kafa krank mı yaptın yoksa?
1: Evet.
0: Dur, patron duymasın. Peki Selda evet, Bağcan konserine gitmek istiyoruz. Sana Selda Bağcan konser biletini vereceğiz. Birazdan resmini çekip biletini size atacağız. O bileti kapıda gösterdiğinizde giriş yapabileceksiniz Selda Bağcan'a. 9 Ekim'de canlı konseri izleyin. Tatil yaptık mı bu sene?
1: Yaptık. 3 hafta Kapadokya'da güzel bir tatil yaptım.
0: Balona bindin mi balona?
1: Maalesef binmedim ama her gün, her sabah evimin üstünde uçtuklarını izledim.
0: Ha, sen oralısın zaten.
1: Oralıyım, evet.
0: Ha, o zaman sorun yok. Her zaman binebilirsin. Ha. Şimdi turizm sezonu bir geçsin, ondan sonra gider bir tur biner gelirsin yani. Yoksa şimdi çok fazla. Evet, ne kadar diyorlar aşağı yukarı?
1: Her gün değişiyor maalesef.
0: Allah Allah, borsa mı bu ya?
1: Sanki 150 eurodan 300'e kadar yükselen bir fiyatlar vardı.
0: Değmez.
1: Maalesef. Yok. Ama o kadar da talep var. Bazen evet, rezervasyon yapmadan binemiyorsun.
0: Peki yerli turist mi yoksa normal yurt dışından gelen turistler mi daha çok tercih ediyor?
1: Tabii ki yurt dışından gelenler tercih ediyor. Yerliler bence buna
0: fotoğraf çekiyorlar diyorsun.
1: Evet. 300,
0: ben şahsen bak açık söyleyeyim, ben biraz cimri adamdır. 300 euro verip de o balona binmem yani.
1: Ben binmem. En son bindiğimde 40 euroydu. O şekilde bindim. Koronadan sonra 40 euroydu. Öyle bindim.
0: zam olmuş ondan sonra da zaten. İlk ya zaman binmişsin, en azından tecrübe etmişsin. Peki şimdi evet, biletini sana gönderiyoruz. İyi seyirler diliyoruz Selda Bağcan konserinde. Sohbet için teşekkür ederiz. Kolay bir gün diliyorum. Hoşça kal.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun. İyi, hoşça kalın. Sağ olun.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Evet, Fatma kazandı biletimizi. Fatma Sahra. Teşekkür ederiz. Değil mi Kerim?
2: Kesinlikle. Das war die liebe Fatma Sahra. Sie war in der Türkei, in Kappadokien. Und hat da ihren Urlaub gemacht, hat uns gerade auch erzählt, dass auf jeden Fall tagtäglich die Preise für die Luftballons sich ändern. Das stimmt, das weiß ich auch noch, das ist immer tagtäglich immer unterschiedlich und auch ob die steigen oder nicht, hochsteigen oder nicht, liegt auch ganz daran, wie das Wetter sich, ich sag mal, verhält. Wenn das Wetter gut ist, dann kann es sein, dass es ganz normal hochgeht, wenn das Wetter aber etwas windig ist. Es geht nicht nur um dieses Gut, sondern es geht wirklich auch um, wenn das Wetter windig ist, dann ist es auch tatsächlich nicht erlaubt. Denn der Wind kann es sehr schnell wieder so lenken, dass es nicht mehr angenehm wird. Und das muss man auf jeden Fall dazu sagen.
0: Evet Kerim, evet Kerim, bir şarkıya daha gidelim mi? Çünkü bir konuşma bloğu yaptık zaten. Şarkıdan sonra devam edelim, olur mu? Mesajlara da bakacağız efendim. 0177 977 2772. Sadece sesli yazılı mesajları alıyoruz. Buraya arama yapmıyorsunuz, onu hatırlatalım. Ve bir şarkı arasına gidelim. Şarkıdan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız.
2: Das können wir gerne machen, lieber Kasım. Und jetzt machen wir eine kurze Musikpause. Und kommen wir nach wieder für euch zurück. Es heißt für euch dranbleiben, Messages schreiben unter 01779 77 27 72.

Cevap geldik. Tide Radyo burası. Kerim ve Kazım mikrofonlarda. Şimdi tatil artık biliyorsunuz, önümüzdeki hafta çocuklar okula başlayacaklar. Anneler, babalar, çocuklu ailelerin çoğu bu önümüzdeki cuma, cumartesi, pazar, hatta çarşambaya kadar uzatanlar olacak ama perşembe günü okul başlayacak diye dönüş yoluna çıkacaklar. Araçla gelenler büyük ihtimalle pazar günden itibaren sağ salim yola çıkacaklar. İnşallah kazasız belasız herkes tekrardan şehrimize gidenler için söylüyoruz. Tabii ki dünyanın her yerinde tatil yapan herkese güzel bir tatil geçirmiş olmaları dileğiyle diyelim. Ama Almanya'da tatilden dönerken mesela özellikle uçaklarda gümrük kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü son dönemde sıkı kontroller var. Hatta görmüşsünüzdür haber kanallarında, bazıları kilolarca altın getirmeyi düşünenler var içinde. Onun dışında sigara getirenler var. Alkol, sahte ürünler. Bu tabii ki sahte ürün dediğimiz, işte gidiyoruz orada, filanca marka tişört, filanca marka ayakkabı diye alıp geliyoruz. Burada gümrükte yakalandığında sahte ürün getiriyorsunuz diye büyük cezalara çarptırılabilirsiniz. 10 bin euroya kadar ceza verilmesi bile gündemde diyorlar efendim. Tatili kendimize zehir etmemek için düzeni bozmayacak şeyler de getirelim. Değil mi? Bazen yaprak sarması da getirenler oluyor ama olsun. Antalya'dan günaydın demişler. Teşekkür ederiz. Antalya'ya da buradan selam olsun. Asım abimiz Alanya'da tatildeydim diyor. Ne güzel, güzel bir tatil geçirmişsinizdir inşallah. Yavaş yavaş tatil sırası gelenler. Kerim, dün çaldın bu kadının şarkısını. Her gün aynı kadın.

gelmiyor. Şarkı arasına gireyim ben. O dönüşe gelinceye kadar Kerim de onu tekrardan ayarlasın. Çünkü orada burada gezmeyelim, ayarlayalım. Hadi sen ayarla Kerim, ben bir şarkı daha çalayım. Tamam, geliyorum hemen. Hemen geliyoruz efendim. Geliyoruz, ayrılmayın.

Hayri Dalkılıç demiş ki abi ben Türkiye'nin her tarafını gezdim diyor. Onlar diyor kimi kontrol edecek ben çok iyi biliyorum diyor. Onların diyor kontrol edecekleri kişileri biliyorlar diyor. Esat abi de demiş ki dün akşam diyor NDR'de diyor sahte ürünlerle ilgili 45 dakikalık yayın vardı. Neler neler diyor. Zayıflama iğnesi, vitaminler, seks tabletleri. Ya abi dünyanın her yerinde var. Sanki Esat abi de zannediyor ki bunları Türkiye'de üretiyorlar, getiriyorlar. Yok öyle bir şey. Oraya da kim bilir nereden geliyor. Bu zayıflama iğnesi de yeni mod oldu abi. Kilo veremeyen, boğazını tutamayanlar çakıyor bir iğne. Ondan sonra 10 kilo vermiş. Nasıl spor yaptım? He anlat. Esat abin dinliyor. Anlat. Bak yakalanmışsınız işte. Kerim sesin geliyor mu acaba şimdi? Hı? Kerimciğim. Kerim'in sesi gelmiyor bugün. Hayırdır ya? Neden oldu böyle Kerim? Yani senin sesin gelmiyor. Senin sesini ben alamıyorum. Bilmiyorum sebebi nedir? Ya yapacak bir şey yok. O zaman Kerim hiç uğraşma. Bak ben şimdi seni WhatsApp üstünden arayacağım.

0: Tamam mı? Yayını burada zaten sonlandırmamız gerekiyor. Oldu mu Kerimciğim? Bak şimdi WhatsApp üstünden seni arıyorum ben. Tamam, Kerim'i direkt telefonla bağlayacağız. Madem ki sisteminde hata var. Değil mi Kerim? Kerim, ne oluyor böyle?
1: Sistemde bir hata olsa bir şey diyeceğim. Hiçbir şey değiştirmedik ki.
0: Neden
1: Bir
0: oluyor
1: şey mi
0: ben?
1: değiştirdin
0: Abi
1: yayında?
0: ben sana bir şey söyleyeyim mi neden oluyor? Çünkü
1: Neden
0: kıpır
1: oluyor?
0: kıpır adamsın. Bir durmuyorsun durduğun yerde.
1: Kıpır,
0: Olma.
1: bir şey
0: Bana
1: değiştirmedim ki. Bir
0: karşılık
1: şey
0: verme.
1: değiştirsem dedim.
0: Bana
1: Tamam ya,
0: karşılık
1: bir şey
0: verme.
1: değiştirmedim ama.
0: Olsun.
1: Hayır,
0: Bilgisayar
1: bu
0: açılıyor.
1: ayardan olsa diyeceğim. Bu ayardan da olamaz. Çünkü o zaman yayının başında olmazdı. Vallahi
0: Olsun.
1: bir bilgim yok.
0: Ama nasıl?
1: Anlamadım.
0: Bak ben
1: Bizden
0: sana
1: biri
0: söylüyorum.
1: olmuyor.
0: Keller akıllıdır diyorum. Bak nasıl çözdük sorunu. Güzel oldu değil mi?
1: Ama şimdi
0: Gol.
1: sormasaydın sen, gerçekten bizim bu şeyi açık mı?
0: Ne açık mı?
1: Bu benim sesim. Baksana burada. Geliyor
0: Bak
1: ses, geliyor ses,
0: evet
1: geliyor
0: şimdi
1: buraya bak.
0: tamam. Hadi buyur
1: Aha.
0: geldi mi? Geldi şimdi geldi bak. Kimdi
1: Niye
0: gel?
1: oldu şimdi bu?
0: Bilmem bana ne soruyorsun? Kendine sor.
1: Sen orada bir ayar yaptın. Ben biliyorum.
0: Ben ne yaptım ki?
1: Sen orada bir şeye bastın. Ben biliyorum. Ya ya ya. Ondan sonra bana buluyorsun suçu. Yok, oynuyorsun oynuyorsun diye. Sen orada bir ayara bastın.
0: Ya
1: Ondan sonra bana buluyorsun abi.
0: Kerim senin mikrofonu ben kapatmışım özür dilerim.
1: Ben biliyorum abi. Ben çünkü ses geliyor yani.
0: Olsun ya bu da bunun neşesi boş ver ya eğlenmene bak. Bak Kerim 3 günlük
1: Bak ben
0: dünya
1: oraya
0: boş ver.
1: şarkı koydum.
0: Nereye koydun? Attın mı? Attın
1: Ben
0: mı
1: oraya bir
0: şarkı?
1: şarkı koydum. Ebru Yaşar'dan, bak, yeni bir şarkı. Çünkü
0: Ebru.
1: dinleyiciler şikayet ediyor.
0: Ne diye
1: Diyor ki
0: şikayet?
1: siz
0: He?
1: işte çok eski şarkılar
0: Evet.
1: çalıyorsunuz. İkiniz de
0: Evet.
1: yaşlanmışsınız,
0: Evet.
1: ölmüşsünüz,
0: Doğru söylüyorlar.
1: bitmişsiniz.
0: Biz şarkı için
1: İşte
0: program yapmıyoruz ki. Ben Ezet abim bana mesaj yazacak mı diye bakıyorum. İşte Hayri Dalkılıç mesaj yazacak mı diye bakıyorum. İşte Asım abi mesaj yazacak mı? Fatma, Ayşe, Murat Cömert, Ahmet Boy. Ben abi burası konuşan bir radyo kanalı.
1: yok,
0: Geçtiğimiz gün
1: hayır
0: ne
1: adam,
0: konuştuk?
1: hayır öyle bir şey demiyorlar. İnsanlar diyorlar ki bak, öncelikle diyorlar hani şarkı çalınca da bari yenilerini çalın diyorlar. Hani şarkı çalmamamız için
0: Ne
1: şikayet
0: varsa
1: etmiyorlar
0: eski
1: bize.
0: de var. Bak ben sana
1: Tamam da
0: söyleyeyim.
1: ye bak, Ebru Yaşar da güzel bir sanatçı değil mi şimdi
0: Değil.
1: yani?
0: Değil. Ne olacak? Ben
1: Neyse,
0: dinlemiyorum. Ne
1: iyi bir
0: olacak?
1: sanatçı da
0: Benim için
1: neyse.
0: değil. Ben Müslüm Gürses'i tercih ederim.
1: Yoksa aman
0: Türbün
1: aman,
0: oynuyorum.
1: hayır, yok sağ
0: Çaktırma
1: ol.
0: durumu. Türbün
1: Sağ ol.
0: oynuyorum.
1: Yok yok, Müslüm Gürses yok yok.
0: Evet.
1: Sabahın köründe Müslüm Gürses
0: Kim?
1: dinleyen bilmiyorum.
0: Müslüm Gürses şey gibidir böyle söğüş gibidir. Söğüşü sen bilmiyorsun. Söğüş sabah da yenir, gece de yenir. Öğlen de yenir, akşam da yenir, öyledir. Müslüm Gürses günün
1: Şu
0: her
1: an bir
0: saati
1: karışık, bir de
0: dinlenir.
1: ızgara iyi giderdi.
0: Boğazı duyduğun zaman var ya sesin bile değişir. Sen nasıl bir adamsın ya? Hadi
1: Böyle bir
0: kısaca konuş da
1: menemen
0: şarkı
1: olacağım.
0: arasına gidelim.
1: Seninle ben bir yine yayına gireyim. Senden bir kelle paça çorbası
0: Evet,
1: içeyim.
0: Sedat Akgündüz abimiz. Günaydın Selahattin Yıldırım. Günaydın abiler. Hepiniz hayırlı işler dileriz. Kolay gelsin. Saygılar, sevgiler bizden size.
1: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf Tide Radio bei Merhaba Hamburg. Wir hatten gerade eine technische Störung, weil der liebe Kasim mich hier gerade auf eine Idee gebracht hat, dass er ja an vielleicht auf den Knopf auf dem Mischpult gekommen ist. Und tatsächlich, ja, ich wusste das nämlich, denn ich sag mal, ich mache die gesamte Technik. Und also wenn da ein Fehler ist, erkenne ich den auch. Aber ich habe da keinen Fehler gesehen, und der Fehler kann nur auf dem Mischpult sein, wenn man auf was draufklickt, auf was man nicht klicken sollte. Was passiert dann? Dann hört ihr mich nicht mehr. Und das dem war so, lieber Kasim. Nächstes Mal bitte auf keinen Knopf drücken.
0: Bak bana bak.
1: Wir hatten vor der Musikpause tatsächlich einfach eigentlich auch nur eure guten Morgennachrichten vorgelesen. Und natürlich an alle, die aus dem Urlaub zurückkehren, einen wunderbaren, schönen, ohne Unfall, sagt man das immer gerne im Türken, im Türkischen, sagen wir immer gerne, wir wünschen eine gesunde Fahrt, wir wünschen eine unfallfreie Fahrt. All diese Sachen sagen wir gerne immer im Türkischen und wünschen dann in Hamburg auch einen schönen guten Aufenthalt. Ich hoffe, der ein oder andere hat es hier vermisst. Ich vermisse tatsächlich meistens immer Hamburg. Also wenn ich zurückkehre, dann denke ich mir immer, ich glaube, Deutschland ist einfach nochmal besser. Beziehungsweise ich bin zumindest hier aufgewachsen und fühle mich hier irgendwie wohler als vielleicht in anderen Ländern. So ist das dann, ne?
0: Evet. Esat abi de diyor ki bak diyor burada diyor şarkı dinlemek için diyor Tide Radyo'da Rıza Atamtürk abimizin Anılar FM'i dinlesinler diyor. Orada şarkı bol bol çalıyorlardı. Kerim'i kızdırıyorsun hesap. Peki. Şimdi devam edeceğiz. Kısa bir şarkı arası. Minnacık bir şarkı arası. Madem Ebru Yaşar'ı çok seviyorsunuz. Buyurun Ebru Yaşar. Ardından buradayız.
1: Ben de ganz kurz müzik pause von Ebru Yaşar.

0: günaydın.
1: Oo, günaydın Kazımcığım. Selamlar, sevgiler, öptüm.
0: Seni çok seviyorum.
1: Ben de seni çok seviyorum Kazımcığım, inan bana yani.
0: Seveceksin tabii, ben sevilmeyecek bir adamıyım abi ya.
1: Estağfurullah. Kim ne derse dersin, bir tanesin kardeşim.
0: Eyvallah, eyvallah. Neredesin abi?
1: Abi çalışıyorum, çöp bidonundan çöp bidonuna yani.
0: Kamyonu sürüyorum diyorsun ya.
1: Aynen öyle yani, hinin diye.
0: Evet, okey, süper. Ne kadar daha çalışıyoruz?
1: Vallahi şurada 2 saatlik, 3 saatlik işim daha ya var ya yoktur yani.
0: Ondan sonra?
1: Ondan sonra işte lay laylım, kahve mavi içeriz.
0: Oh yaparız, ne güzel. Yaparız. Bak burada da kahve var. Yarın maça geliyor musun?
1: Mutlaka gelirim.
0: Peki.
1: Sen oradaysan.
0: Bugün, tabii ben her zaman dernekteyim. Bugün akşam da Fenerbahçe oynayacak. Fenerbahçe ve yarın Beşiktaş'a Avrupa Kupa maçlarında başarılar dileriz. Mehmet abi, şimdi telefonu kapattıktan sonra radyonun sesini sonuna kadar aç, videonu çek ve bizimle paylaş. Tamam. Çok sürpriz bir şarkı geliyor. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin tamam, bütün temizlik içinde çalışanlar.
1: Kolay gelsin. Sağ olasın.
0: Eyvallah. Seviyoruz seni. Hoşçakal.
1: Biz de seni seviyoruz.
0: Evet Kerimciğim, vedanı yap. Gidelim artık. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Çok konuştunuz derler yoksa.
2: Ja, von heute war es das von uns. Morgen um Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch Merhaba Hamburg. Also heißt es wieder für euch Tide Radio einschalten. Merhaba Hamburg einschalten. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wenn es wieder morgen heißt, Merhaba Hamburg, freuen wir uns, wenn ihr uns einschaltet.
0: Peki.
2: Bis dahin.
0: Kerimciğim, Celal abine de bir günaydın der misin? Der Broadcop çalışanlarına.
2: Günaydın abi. Tabii ki Celal abiye her zaman
0: bir son anda yetişmiş. Var. Abi, Esat abi bizimle kafa mı buluyor? Ne yapıyor ya? Bisiklet mi almış bize?
2: Ay, istiyor musun? Alayım mı sana?
0: Yok, ben yürümeyi seviyorum ya. Hadi gidiyoruz. Ben de vedamı yapıyorum.
2: İsteseydin alırdım ama istemiyorsun.
0: Teşekkür ederim. Kesene bereket. Efendim yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde bol bol sizin istediğiniz şarkı çalınsın istiyorsanız şimdi bize bir mesaj atın. İstediğiniz şarkıyı yarın dinleyeceksiniz Tide Radyo'da. Söz veriyorum. Yaz gönder. Yarın çalınıyor mu çalınmıyor mu görürsünüz diyelim. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Hamburg'un Halk Radyosu Tide Radyo burası ve biz vedamızı yaptık. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
5: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum, ben de buradayım.
6: Arif Güven, Show.
7: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
8: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
9: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
10: Abilerin bir tanesi, Kocaköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre kilop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime.
3: Başlıyor. Kurban oldum.
4: Hadi bayanlar, baylar, evet, baylar. Radyonuzun sesini,
5: biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
4: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Duydunuz, aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Bedavadan kahkahalar da atıyoruz dostlar. Dinleyin, vallahi söylüyorum bak. Burada bedava. Evinize gelsem en az 5000 alırım abicim. Açık ne söyleyeyim. Ama bugün yine anladığım kadarıyla gelen mesajlara bakıyorum. Baba toplanmışız ya, vallahi söylüyorum. Teşekkürler gençlik. Tabii canım, bu saat itibariyle. Babacığım hangi radyo dinlenir ki? Tabii ki de bu radyo dinlenir. Bölgenin en iyisi dinlenir. Malum biliyorsunuz, bir biz varız, bir de bir sürü uyduruk radyolar. Evet. Oğlum uyduruk diyorsun, yarın öbür gün o radyolarda çalışmak zorunda kalırsan... Ya arkadaşım, sevgili dostum, beni tanımıyor musunuz ya? O zaman da o radyo kral olacak, bu radyo uyduruk olacak yani. Dur oğlum be. Bir afyonu patlatalım. Kendimize gelelim. Umarım iyisiniz gençlik. Hep söylüyorum, kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı. Evet abi. Bak bana. Güne gülümseyerek başlayan insanlar var, biliyorsunuz değil mi? Evet abi. Onlar işte radyo programcıları. Sebep? Çünkü bunun için para alıyorlar yani. Vallahi insanlar mutlu mu değil mi? Mutlu taklidi mi yapıyor bilmiyorum ama... Dün bir dinleyici bana böyle bir mesaj yollamış. Hayretler içerisinde okudum ya. Hani bizdeki manzarayı bahsediyoruz, işte diyoruz. Geçim sıkıntısı, ekonomi vesaire. Bak şimdi diyor ki, buldum da aynı zamanda mesajı. Yaşadığım yerde insanlar çok mutlu diyor. Alışverişe gidiyorsunuz, insanlar gülüyor. Sepetiniz karşılıklı geliyor, gülerek yol veriyor, selam veriyor, mutlu günler diliyor. Yayaysanız insanlar araçlarını, siz yola çıkmadan biraz böyle kala durduruyor, sizi bekliyor diyor. Dedim Allah, neresi acaba burası? Sonra mesajın sonunda zaten yazmış, diyor ki bak, Frankfurt'ta bir kasabada yaşıyorum. Dedim ablacığım, bunu baştan söyleseydin ya be. Böyle bir tablo bize mümkün değil. Bizde abi, insanlar mutsuz, ruhumuz tükeniyor. Sadece günü ve ömrü bitiriyoruz. Çeke sündüre üstelik de, vallahi söylüyorum. Belki de vallahi taklit yapıyoruz yani. Diğer sevdiğimiz insanlar üzülmesin diye gülme numarası yapıyoruz dostlar. Evet abi. İnceden de deliriyoruz yani. Bugün yine haberlere bakıyorum. Vallahi deliriyoruz. Hoş, artık delirmek bana normal geliyor yani. Ben asıl delirmemiş olanlara garip garip bakıyorum yani. Benim psikoloji biliyorsunuz bozuk. Sizin de bozuk olsun diye elimden geleni yapıyorum. Şey yapalım ya. Bak bu radyo programında canım kardeşim, böyle promosyon, böyle bir şey yapalım. Huni dağıtalım dinleyenlerimize. Valla üstünde Arif Güven Showtime yazsın böyle. Valla beni dinleyenler, ben de dahil olmak üzere, Huni ile gezelim abi aslında. Çok da teşekkür ediyorum. Şimdi hani Huni ile gezelim, deliriyoruz falan diyorum ama... Doktor Sedat Bey, lütfen ameliyat, öyle değil ya, öyle değil. Çok mutlu oldum çünkü diyor ki ben, Arif abi, hastalara şifasın, daha ne diyeyim diye böyle bir fotoğraf da yollamış. Hakikaten böyle bir reçete var ki birazdan paylaşacağım sosyal medyamda. İşte bir numarada ilaç ismi var, iki numarada ilaç ismi var, üç numarada canım kardeşim, Arif Güven Showtime dinlenmesi lazım diye böyle bir reçete kesmiş ya, vallahi söylüyorum. Evet abi. Doktor Sedat Bey ve bütün sağlık çalışanlarımıza selam olsun buradan. Velhasıl dur oğlum dur. Daha teşekkürname kısmını aradan çıkartamadık. Canım kardeşim, dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkürler. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Malumunuz, seyir halinde olanlara hiç hem kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Diyoruz dedikten sonra muhtemelen araç sahipleri yine mi diyeceklerdir? Yavrum üzgünüm yine yani. Yine. Vallahi söylüyorum. Şimdi programın başındayken böyle kötü haberler vermek istemiyorum ama... Şöyle söyleyelim o zaman ya. Sevgili dinleyenler, motorine 1 lira 22 kuruş daha yukarıya yönlü böyle bir fiyat iyileştirmesi olmuş yani. Evet abi. Benzine de geliyor, onu da söyleyelim. Ama şimdilik motorine 1 lira 22 kuruş daha yukarı yönlü böyle bir fiyat iyileştirmesi olmuş. Kurban oldum, ne güzel bak. Ya hiç kıymet bilmiyorsunuz, hakikaten söylüyorum ya. Yavrum. Şöyle söyleyeyim. Pollyanna gibi mutlu bakalım abi olaya. Sevgili dinleyenler, deponuzdaki akaryakıtın fiyatı değerlendi, gözümüz aydın. Böyle verelim abi. Neyse, anlatırım. Başka bütün öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize, emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, çiftçimize, sağlık çalışanlarımıza, ev hanımlarına, emekliye. La dur la. Ve bütün radyoculara buradan Allah kolaylık versin abi. Kendi sektörümü hiç söylemiyorum abi. Benimki hiç işmiş gibi gözükmüyor çünkü insanlara. Vallahi söylüyorum. Abi 5 kişi oturuyoruz. Arkadaşlardan biri sallıyorum. İşte birader, benim gitmem lazım, dükkanı açacağım diyor. Herkes şey diyor abi, işte hayırlı işler olsun birader. Bol kazançlar olsun birader diyor. Aynı grupla ben oturalım. Benim gitmem lazım, program zaten geldi diyorum. Hiç kimse bir şey demiyor abi yani. Hani birader iyi yayınlar, ne bileyim, hiç böyle bir şey yok yani. Yaptığım iş gibi gözükmüyor abi. Bu sebepten dolayı emekli olunca manifaturacı dükkanı açacağım yani. Dur oğlum dur. Kurban olduğum. Tabii ki de unutmadık. Klebe kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Vallahi söylüyorum. Harikasınız. Ki birazdan bakacağız mesajlara. Yoklama yapacağız. Neredeyiz? Bugün kimler bizlerle birlikte? Hepsini anlatacağım. Gençlik olabiliyorsa bunların zımbatırları. Şimdilik hiçbir yere ayrılma.
0: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Biraz daha yükseltin. Arif Güven Showtime radyonuzda olmaya devam ediyor. Üstelik bugün bayanlara özel. Bayanlara özel. %50 indirimli. E zaten bir şey ödemiyordunuz. Artık ödemediğinizin yarısını da ödemiyorsunuz. Arif Güven Showtime'ı bedava dinlemeye devam ediyorsunuz.

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Buradayız, kurban olduğum. Memlekette ne oluyor da bitiyor, elbette kulaklarınıza getireceğiz. Aa, atıyorsun be, gerginlik tırmanmasa, pahalıya patlanmasa, yavrum şok yaşanmasa, bıçak kemiğe dayanmasa, felaket beklenmese, kuşku duyulmasa, vakit azalmasa, ölüm ayırmasa, facialar yaşanmasa, hayaller yıkılmasa, hasret kalınmasa, mecbur kalınmasa, kin kusulmasa, cana kastedilmese, ayrı düşülmese, trafik felç olmasa, yok olmasa, elden gitmese, fırsat kaçmasa, yollar ayırmasa, aşk ağlatmasa, kimse aldatmasa, acı duyulmasa, yalnız kalınmasa, çöküş yaşanmasa, yıllar geçmese be, cana tak etmese, ne güzel olur. Ama mağlubunuz iyisiyle kötüsüyle, biliyorsunuz ki hayatı paylaşıyoruz canım kardeşim. Şimdi bizim en sevdiğimiz bölüme geldik bile. Hem sosyal medya adreslerimizi hatırlatalım, hem de olabiliyorsa şöyle bir mesajlarımıza bakalım. Teşekkürler klavye kahraman arkadaşlarımız, vallahi söylüyorum, harikasınız. 0530 071 43 55, canım kardeşim, bir daha söylüyorum, 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Sonracıma bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa, Instagram adresimiz, programımızın adı Arif Güven Showtime. Facebook beğeni sayfası Arif Güven Showtime. Twitter et Arif Güven abi. Yavrum, şu klimayı rica etsem biraz böyle bir düşürebilir misiniz? Çünkü şu anda kendime bak, daha programa gireli ne kadar oldu ama buzluğa atılmış kurbanlık et gibi hissediyorum ya. Donuyorum oğlum ben, kapat şunu. Vallahi söylüyorum. Buz gibi yapmışlar abi odayı. Yani şu anda stüdyoda mıyım? Çok affedersiniz, Titanik'te serin serin buzdağlarına çarpıp gebermeye mi gidiyorum? Bu nedir? Bakalım. Canım ciğerim. Teşekkürler gençlik. Bak, biri fotoğrafımı beğenmiş de programa girmeden önce paylaşayım. Yavrum şöyle söyleyeyim, o fotoğrafı tabii ki de beğenirsin. Çünkü ben de genç kızlar gibi en güzel fotoğraflarımı koyuyorum. Ama 50 tane oynama yaptıktan sonra yani. Bazen abi o kadar filtreden geçiriyorum, o oluyor bir oluyor, bakıyorum diyor, oğlum bu sana hiç benzemiyor yani. Vallahi kandırıyorlar artık bizi, biliyorsunuz değil mi? Bu filtreler, yok uygulamalar. Evet abi. Aklınızda olsun, gençlik, internetten birisiyle tanıştığınız zaman, vallahi söylüyorum yani, bir kere bir şey söyleyeceğim. Beyler, size çok önemli bir tüyo vermek istiyorum. İnternetten birisiyle tanıştın abi, fotoğrafını istiyorsun ya mesela. Lütfen fotoğrafı, hani o beğendiğiniz kızın omuzlarından sonrasını da yani merak edin, anlatabiliyor muyum? Yani. Çünkü bazı kızlar, hakikaten söylüyorum, buzdağı gibi aşağıya doğru yani. Biz abi vesikalık fotoğrafı yolluyorlar. Bir safhane, vallahi söylüyorum. İki göze, bir tatlı çeneye kanıyoruz hemen. Öyle yapmayın. Vallahi hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız, internette tanıştığınız kızın, hani bu güzellik yarışmalarında böyle boydan bir fotoğraf istiyorlar ya, ha o fotoğrafı isteyin. O da sizden boydan isterse, yavrum boyuna güvenmiyorsan gönderme yani. Yüzüstü resim çekilmiş. Dur oğlum be, dur. Şimdi oy maşallah toparlanmışız. Gençlik çok çok teşekkürler. Babacım, direkt Mardin'le başlıyoruz bugün. Mardin'den selamlar patron. Açtık radyoyu. Çok çok teşekkür ederim. Nazilli, kurban olduğum. Bolu'dan selamlarımız var. Karaman aynı şekilde, Tokat'tan aynı şekilde. Yozgat burada. Londra'ya selam olsun. Bilecik, Düzce. Bigam'ıza selam olsun. Kurban olduğum. Viyana'dan selamlar var. Hem de bolca. Allah razı olsun. Buyurun. Nevşehir burada. Bandırma burada. Edirne burada. Uşak burada. Side burada. Maşallah. Eskişehir'den selamlar abi. Ertuğrul yollamış. Ertuğrul'um çok çok teşekkürler. Erzincan burada. Yaz yoklamaya. Yettik gari. Samsun. Afyonkarahisar'dan selamlar. Adıyaman burada. Adana burada. Vallahi herkes toparlanmış gençlik ya. Kırklar elinden selamlar abi. Eyvallah, kurban olduğum. Buyurun, dedim ki program için böyle bir promosyon yapalım abi. Benim programı dinleyenlere vallahi ben bir huni dağıtayım abi. Üstünde de Arif Güven Showtime yazsın. Belli olalım artık. Ayrılalım yani bu toplumdan yavaş yavaş. Çiçeğim, nereden buldun o huniyi? Bak kurban olduğum, hakikaten huniyle çekilmiş bir fotoğrafını yolladı bana. Bizde takılı zaten abi diyor. Burası Trakya. Seviliyorsun. Allah razı olsun canım kardeşim benim. Hani derler, valla huni takmış, fotoğraf da çekmiş kendisini. Ben boşuna demiyorum, akıllısı beni bulmaz diye. Öyle değil mi? Nasıldı? Hacı Hacı Mekke'de deli deli dakikada bulurmuş abi. Biz bak hep birlikte hemen burada buluşuyoruz. Buyurun. Londra'dan selamlar, iyi yayınlar Gonca. Teşekkürler, kurban oldum. Buyurun, abi iyi yayınlar. İnegöl selamlar, kurban oldum, selam olsun. Düzce'den selamlar, Nazan'ım gelmiş, kurban oldum. Sabah sabah. Ha dur. Kral hoş geldin, iyi yayınlar. 139 Nevzat kardeşim, bugün de yoklamaya yaz. Belçika burada, sevgiler saygılar. Helal olsun haberiyle birlikte gelmiş. Hatta iki tane var anladığım kadarıyla. İkincisi helal olsun haberi mi? Dur tıklayalım bakalım. Ha diyor ki baykuş mesela hani uğursuzluk getirirmiş ya canım kardeşim, öyle öyle bir inanç var hani rivayet, işte hangi evin çatısına böyle bir baykuş görülürse o evden birisi ölürmüş, dolayısıyla da uğursuzluk getirmiş. Bana da dinleyici baykuş muamelesi yapıyor şu anda, gelir gelmez zamlarla başladın diye. Evet abi. Yavrum kurban olduğum, sevgili dinleyenler ayrılmayın, birazdan hem yoklama yapacağız, bir tık daha böyle bir, ondan sonra olabiliyorsa da haber başlıkları gelecek.
2: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
3: Ben de buradayım.
4: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum. Ben de buradayım.
5: Arif Güven Show.
6: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur. Ben de buradayım.
7: Günaydın Arif Güven. İstanbul Pendik'ten Figen. Buradayım.
8: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
9: Abilerin bir tanesi Koçköy'den Sibel ben. Senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
5: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
6: Arif Güven, Show'da.
7: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
8: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
9: Selam Arif Güven, Lüleburgaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
10: Ben Merve.
11: Ben Cansu.
12: Ben Büşra.
13: Ben Aslı.
14: Ben Tuğçe.
15: Ben Şennur.
9: Seni dinlemekteyiz.

buradayız burada. Bayanlar bayla. Radyonuzun sesine olabiliyorsa birazcık daha fazla. Bakayım. Ne oldu? Ne bitti? Buyurun. Hollanda'ya selam olsun. Esirim, kurban olduğum, çok çok teşekkür ederim. Bugün de bomba gibisin demiş ya. Eyvallah. Allah razı olsun. Bakalım. Buyurun. Arif abi merhabalar. Çandarlı'dan selamlar. Kurban olduğum. Selam olsun. Paşam. Yazma. Yoklamaya. Ömer'im. Bizim kadro burada abi. Tabii canım. Ömer burada. Bakayım. Bu nedir? Kim olduğunuzu ve nereden de yazdığınızı mesajın sonunda belirtirseniz çok da mutlu olurum. Merkez. Neresi? Nevşehir merkezden selamlar abicim. Bugün Nevşehir'le ilgili hakikaten söyleyeyim, çok keyifli bir haber var ya. Daha doğrusu çok güldüğüm bir haber var ya. Paylaşacağım. Biz şimdi bu ne, dur bakalım. Samsun Bafra'dan Erdoğan. İyi yayınlar. Adamın kralı. Allah razı olsun. Canım Samsun. Canım Bafra. Şimdi dur oğlum, haberler. Ne oluyor da bitiyor. Çok ciddi haberlere girmeden önce ve fantastik haberler de var. Gençlik, şöyle söyleyeyim. Yazın insanlar birbirlerini daha çok aldatıyorlarmış ya. Tabii hani hazır soyulmuşken diyoruz herhalde, bilmiyorum. Sakın böyle bir şey yapmayın gençlik. Aldatmayın. Aldatacaksanız da ne diyeyim abi, ne haliniz varsa görün. Ama bunu bütün dünyanın öğrenmemesini sağlayın. Çünkü kadınlar utandırılmaktan nefret ederler. Beyler, tut ki yakalandınız. Bak 6 tane sihirli kelime var. Bu kelimeyi ezberleyin abi. Tut ki yakalandın. 1. İnkar. 2. Affedersin. Her zaman işe yaramayabilir, bana çok güvenmeyin yani. Dur oğlum şimdi. Dediğimiz gibi motorine 1 lira 22 kuruş. Canım kardeşim, böyle bir zam var, bilginiz olsun. Bu arada yeni vergilerimiz var. Daha doğrusu artışlar var. Buyurun, resmi gazetede yayınlandı. Cep telefonundaki TRT bandrol ücretine büyük zam. Yavrum, cep telefonu alıyoruz, TRT bandrol şey veriyoruz ya, parası veriyoruz ya. Ama ben bunu valla bak düşünüyorum. Bunun cevabını bulamıyorum abi. Şimdi cep telefonundan, akıllı kol saatlerinden, bilgisayardan, oyun konsolundan TRT bandrol ücreti niye veriyoruz biz abi? Ne alaka?

0: derler ki beklenti tatlı fiyatlarındaki artışta %40 civarında bekleniyor. La eskiden %3'ler %5'ler vardı. Şimdi abi %10 gelse bile mutlu oluyoruz lan. Mutlu oluyoruz valla. Ya da artık ne bileyim abi. Şahlandığımız için %10 ne kardeşim, kesmez bizi. Yaz oradan %40 falan mı diyorsun, ne yapıyoruz yani? Anlatırız. Evet ya. Bugün gerçekten şöyledir. Bir ses kaydı dinleteceğim size. Çok keyifli, çok güzel yani. Bu nedir? Yer Tekirdağ. Şimdi bu iş bir Türk genci, bizden bir kardeşimiz, yaşadığı ekonomik zorluğu anlatmak üzere hem yolda yürüyor hem de böyle işte kendisini çekiyor. Ama hakikaten kendisini çekiyor yani. İşte anlatıyor, işte şu kadar pahalı diyor, bu kadar pahalı diyor. Bu arada şimdi kadınlarımız da haklı. Malumunuz hani çaktırmadan onların videolarını çekenlerle ilgili bir sürü haber var ki bugün de var. Velhasıl arka taraftaki bir kadın da gerçekten hani onu çektiğini zannediyor ve tepki gösteriyor. Şimdi kadın mesela bizim Türk gencini Pakistanlı zannetmiş. Oysa çocuk hani hem yolda yürüyor hem de abi şey anlatıyor işte, yani ekonomik zorluğu anlatıyor. Haber şu: Tekirdağ'da olmuş, yaşadığı ekonomik zorluğu anlatmak için video kaydı alan Türk genci kaldırımdaki bir kadın tarafından Pakistanlı tacizci sanıldı. Kadınlar da haklı. Bak bugün yine onunla ilgili berbat haberler var abi. Valla bir şey söyleyeceğim. İnsanları hakikaten şöyle el birliğiyle delirdik abi. Evet abi. Adam, bu çocuk yani kardeşimiz, dondurma bile alamadığını söylüyor ki dondurma fiyatlarına zaten zam gelmişti. Dondurma bile hani alamadığını anlatan bir genç var. Taciz edildiğini sanan bir de kadın var. Yani babacığım, herkes paranoyak oldu ya. Tamam ya hani... Tamam şimdi bakıyorsun, kardeşimizin bir suçu yok. Ama ablamız da haklı. Bilmiyorum abi. Bak bir şey söyleyeceğim. Aslında bu videoyu da şöyle söyleyelim. Bir böyle 10 saniyelik bir video. 10 saniye ya. Yani bu 10 saniyelik kısacık videoda ekonomi ve mülteci sorunu özetlenmiş zaten yani. Yapmayız. Bugün de dediğim gibi var abi, maalesef hani kadınlarımızı çaktırmadan böyle kameraya çekenler var. Bunlarla ilgili haberlerimiz de var. Şöyle söyleyelim. Kurban olduklarım, bak selfie çekerken tanımadığınız insanları kameraya almayın. Alınmaz zaten. Ayıp ya. Evet abi. Selfie çekerken tanımadığınız insanlar kameraya alınmaz. Gerçi bu uyarıyı ben Arapça söylemem lazım herhalde, bilmiyorum. Velhasıl var, bir dünya haberimiz var. Sen yeter ki ayrılma.
1: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
2: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
3: Arif Güven, Show'da.
4: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
5: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
6: Selam Arif Güven, Lüleburgaz'dan biyotek olarak ben Hayri İkizler.
7: Ben Merve.
8: Ben Cansu.
9: Ben Müşra.
10: Ben Aslı.
11: Ben Tuğçe.
12: Ben Şennur.
6: Seni dinlemekteyiz.

0: Albaylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Hakan'ım, kurban oldum. Çok çok teşekkür ederim. Bakayım. Yeni yeni mesajlar var. Bakalım. Bu nedir? Abi yayınlar. Çandarlı'dan Yiğit her zamanki gibi. Altyapı sensiz yapılmıyor. Kral, Allah razı olsun. Canım kardeşim. Kepçeden böyle bir fotoğraf çekmiş. Kolay gelsin. Bakayım. Buyurun. Biz de buradayız. Kimsin sen? Melemen'den Tır Cengin, iyi yayınlar. Buyur canım abim gelmiş. Geç kaldım bugün. Selamlar. Aleyküm selam. Şimdi sevgili dinleyenler, haberler. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle bir bakalım. Şu haberle bir başlayalım abi. Buyurunuz. Aldığı uyuşturucunun limon tozu çıktığını söyledi. Savcılığa şikayete gitti. Pardon. Evet abi öyle. Bursa'da H.Ç. 37 yaşında aldığı uyuşturucu madde limon tozu çıkınca dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ben boşuna söylemiyorum. Bak bu ülkede herkesin kafası güzel, yemin ediyorum. H.Ç. sosyal medya üzerinden mesajlaştığı Ç.K.Y.'den 22 yaşında... Velhasıl böyle bir uyuşturucu alıyor. Anlaşıyorlar, randevulaşıyorlar. Buluşuyorlar da 200 TL karşılığında uyuşturucu satın alan H.Ç. kullandığı maddenin limon tozu çıkmasıyla Gemlik Adliyesi'ne gidip Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuyor. Sonra tabii ki de bu arkadaşa uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılıyor. Buyur. Şikayet dilekçesinde 1,5 yıldır uyuşturucu kullandığını itiraf eden H.Ç. son 3 aydır ise kullanmadığını iddia etti. Anlaştığı torbacı Ç.K.Y.'den velhasıl uyuşturucunun hani ne olduğunu yazmışlar, vermeyelim. İşte karşılığında 200 TL para verdiğini de söylüyor. Maddeyi kullandığında ise uyuşturucu değil limon tozu olduğunu anlayınca şikayet etmek istediğini söylüyor. H.Ç. hakkında uyuşturucu madde kullanımından işlem yapılırken Ç.K.Y.'de arama kararı çıkartılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyormuş. Yavrum, uyuşturucu alıyorsun, limon tozu çıkıyor ve gidiyorsun savcılığa şikayette mi bulunuyorsun? Demek ki bir şey söyleyeceğim. Babacığım, limon tozu deyip geçmemek lazım. Belli ki o da iyi kafa yapıyor yani. Savcılığa gitmiş ya. Ben demiş uyuşturucu aldım ama limon tozu vermişler, şikayetçiyim. Ve bunun için savcılığa gidiyor. Dediğim gibi limon tozu da kafa yapıyor galiba. Savcılığa gitmek ne ya? Babacığım, önce tüketici haklarına başvur sen. Bak diyorum abi, herkesin kafa güzel ya. Vallahi söylüyorum, deliriyoruz oğlum. Bak ben asker kim şimdi, bu haber bana şeyi hatırlattı. Ben askerken abi, şimdi hani askerlerimiz bilmiyorum çok rahat bir şekilde cep telefonu kullanamıyorlardır yine, ama bizim zamanımızda zaten hepten yasaktı yani, yoktu böyle bir şey. Ben askerken benim arkadaşın telefonu kaybolmuş abi. Ve telefonun yasak olduğu bir dönemden bahsediyorum. Bu dümbelek gitti komutana, komutanım benim telefonum çalındı diye şikayette bulundu. Ya kafa güzel kafa. Şimdi başka ne oluyor, ne bitiyor memlekette? Elbette anlatacağız. Gençlik, bir yere ayrılmayın.
2: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
3: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben. Allah emanet ol.
4: Yalova'dan Emine ben. Buradayım.
5: Arif Güven. Showtime.
6: Ben Manavgat'tan Bay Çiko. Sana çok teşekkür ediyorum.
7: Selamun aleyküm Arif abi. Giresungöra'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
8: Merhaba Arif abi. Ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi. Ben de.
9: Selam Arif abi. Ben Hatay'dan Ebrar. Ben de buradayım.
10: Selam. Kırklareli'nden İstanbul'da seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.
5: Harika.

0: Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
1: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben. Allah'a emanet ol.
2: Yalova'dan Emine ben. Buradayım.
3: Arif Güven. Showtime.
4: Ben Manavgat'tan Bay Çiko. Sana çok teşekkür ediyorum.
5: Selamun aleyküm Arif abi. Giresungör adadan Mehmet. Ben de buradayım abi.
6: Merhaba Arif abi. Ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi.
7: Selam Arif abi. Ben Hatay'dan Ebrar. Ben de buradayım.
8: Selam. Kırklareli'nden İstanbul'da seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.
3: Arif Güven Show.
9: Radyo Merhaba, reklamlar.
10: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
5: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
6: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
7: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı, dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
8: Arif abi merhaba. Ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.

0: Şimdi sevgili dinleyenler, şu haberimize bir bakalım. Birbirinden habersiz 7 kadınla evlenen adamın erkeğin hikayesi. 4. eşi konuşmuş. Nedir hikaye? Gel bakalım. 41 yaşındaki Ömer Sırtaş diye bir arkadaşmış bu. İmam nikahlı olarak 7 kadınla evlendi. 7 eşinden toplam 5 çocuğu bulunan genç adam yıllarca birbirlerinden habersiz, o haberi olmayan eşleriyle yaşamış. Baba, hakikaten söylüyorum, büyük beceri. Şimdi habere göre bir kaynana Ömer'i aradığında telefona diğer kadının açması üzerine iki eş birbirinden haberdar olmuş. Dedektif gibi eşinin ilişkilerini araştıran bu eş Ömer'in bütün oyununu bozmuş. Kocasının kendisini yıllarca aldattığından habersiz olan 4. eşe de ulaşmışlar. Sevgi Ömer'in yalanlarıyla geçen senelerini şu sözleriyle anlattı. Demiş ki, Ömer'le arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda tanıştım. Peşimi hiç bırakmadı, 6 ay boyunca koştu. Evimin etrafında gezip beni takip etmeye başladı. Bana 3 kez evlendiğini, artık sağlam bir evlilik yapmak istediğini söyledi. 2. kez şirket batırıp her seferinde yeniden toparlandığını anlattı. Annem ev hanımı, babam öğretmen demişti. Fakat diyor, babasının imam olduğunu öğrendik. Haftanın 6 günü eve gelmediği oluyordu. Başka kadınlarla yaşadığı ortaya çıktı. Abiye bak, evli haftanın 6 günü eve gelmiyor. Gençlik içinizde bu kadar bu abi gibi erkek var mı? 6 gün eve gelmeyeceğiz. Bir de düşün, yani bunu her kadına yapıyorsun. Evlenmek istediğini fakat boşanma aşamasında olduğunu söyledi. Halbuki bekarmış, aylar geçiyordu, evlenmek için can atıyordu. Bu nedenle imam nikahı kıyılmasını kabul ettim. Hamile kaldım, çocuğu aldırmak istediğimde ise aramızdaki bağın, hiçbir şeyin kopmaması gerekiyor diyerek karşı çıktı. Ve beni çocuğu doğurmaya ikna etti. Her geçen gün evde kalmıyordu. Yaptığı çiftlik işi gereği hayvan almak için şehir dışına gittiğini söyleyerek haftanın 6 günü eve gelmediği oluyordu. Daha sonra birkaç semt ötemde başka bir kadınla birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Tabii diyor, bunları öğrenmem benim için senelerimi aldı. Ya. Buyurun. Sonrasında bu aldatıldığını öğrenen abla bu arkadaşın diğer eşleriyle el ele vermişler. İşte kadın dayanışması. Mahkeme kararı sonrası S.E ile el ele verdik. Ben yaşadığım maddi sıkıntılar sonrası çocuğumu devlet korumasına bırakmak zorunda kaldım diyor. Ya arkadaş, ne kafalar var, hakikaten söylüyorum ya. Velhasıl abinin durum buymuş. Abi zaten çok rahat bir arkadaş, her halinden belli. Dediğimiz gibi 7 tane eş nakrak, yani haftanın tüm günlerini abi doldurmuş yani. Fakat şimdi şöyle bir şey oluyor. Bu kadıncağız işte Müge Anlı'da hikayesini anlatıyor. Sonrasında malum Müge Anlı durur mu? Bu Ömer denilen arkadaşın bak rahatlığına bak. Ömer denilen arkadaşın canlı yayına bağlanmasını istiyor. Ömer rahat, bizim Ömer arıyor yani. Müge Anlı diyor ki, Ömer Bey diyor, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyor. O da diyor ki, merhaba diyor işte Müge Hanım diyor. Sonrasında Müge Anlı soruyor, diyor ki, nasılsınız diyor. O da diyor ki, teşekkür ederim diyor, siz nasılsınız? Bak şimdi, Müge Anlı tabii ki onun bir tarzı var. Sonrasında teşekkür ederim, siz nasılsınız dedikten sonra Müge Anlı diyor ki, vallahi diyor, ben iyiyim ama diyor, gördüğünüz gibi diyor, hanımlarınız iyi değil diyor. Kadınlar orada çünkü Ömer'den şikayetçi. Kadınlar diyor ki, hanımlarınız diyor iyi değil diyor. Bizim bu rahat Ömer diyor ki, Allah diyor yardımcıları olsun vallahi diyor. Abi sen kadınları yıllarca aldatmışsın, iki kadın da stüdyoda. Ve işte sana diyorlar ki, vallahi işte eşleriniz burada diyor ve onların durumu iyi değil diyor. Vallahi diyor, Allah yardımcılar olsun diyor. Dedim, bu ne rahatlık, hakikaten söylüyorum. Aynen böyle söyledi ya. Allah dedi yardımcılar olsun vallahi dedi. Benim diyecek başka bir şeyim yok dedi. Öyle, o kadar yani. Hiç aldatma maldatma konulara bile girmedi yani. Allah dedi onlara yardımcı olsun. Dedim arkadaş, bu nasıl bir rahatlık koçum benim. Velhasıl canım ciğerim, sevgili dinleyenler, İşte böyle diyorum ya, hakikaten söylüyorum. Olup bitenlere bakıyorsun. Şimdi Müge Anlı sayesinde gerçekten bak, koca ülke paranoyak oldu abi. İnsanlar birbirlerinin arkasından neler çeviriyorlar. Şimdi görüyoruz ki seviyorum diyenin kimi sevdiği belli değil. Lan bu çok masum gözüküyor lan. Bu yapmamıştır dediğimiz insanın içinden bir anda canavar çıkıyor. Sonra diyoruz ki, ne oluyor? Son 3 yılda psikiyatri kliniklerine 8 milyon kişi başvuruda bulmuş. %69'u kadınlar, %31'i erkeklermiş. Birazdan bu haberin detaylarına tabii ki de bakacak mıyız? Bakacağız. Olabiliyorsa canım kardeşim, sen hiçbir yere ayrılma.
1: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya, geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
2: Abi merhaba, ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.

0: Bravo. Buradayız, buradayız. Teşekkürler bütün krepe kahraman arkadaşlarımıza. Of of, başka ülkede yaşayamam. Yurdum insanız diyor. Ne güldüm ya. Evet abi. Limon tozu olayı biliyorsunuz yani. Uyuşturucu almış. Limon tozu çıkmış. Gitmiş bir de savcılığa şikayette bulunmuş. Dedik vay. Bilinçli tüketici. Tabii canım. Bazen gençlik biz de kabul edelim. Bak, bilinçli tüketici olacağız diye. Çok tuhaf. Böyle çok saçma saçma şeyler yapıyoruz ya. Özellikle babacığım buzdolabı alırken ya. Motorunu göremiyorsun. Onu göremiyorsun. Bunu göremiyorsun. Ama biz bilinçli tüketiciyiz. Dolayısıyla da kimse bizi saf zannetmesin diye. O ne yapıyoruz abi? Buzdolabını alırken o kapağını bir açıyoruz. Bir kapatıyoruz. Bir daha bir kapağını açıyorum. Çünkü açılacak başka bir yeri yok yani. Bu kardeş de bilinçli tüketici. Valla savcılığa gitmiş ya. Biz bakalım şimdi. Hem aynı zamanda günün konusu da gelecek. Gençlik. Bunu da vereceğiz. Bu nedir bakalım? Evet, bakalım şuna. Kocaeli'nde sahte diş hekimi operasyonu, yabancı uyruklu bir kişi yakalandı. Buyurun. Genelde bu diş sektörüyle alakalı çok fazla illegal iş yapılıyor, bilginiz olsun. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisini diş hekimi olarak tanıtıp, ne güzel ya, muayene açan ve yabancı uyruklu bir kişi, yabancı uyruklu dediğine göre diyorsun kesin Norveçli yani. Hollandalı olabilir, bilmiyorum. Yazmamışlar. En azından şimdilik burada haberde başında yok yani. Velhasıl jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Muayenehanede yapılan aramada çok sayıda tıbbi malzeme, 5 adet randevu ve kasa defteri ele geçirildi. Vay be. İl jandarma komutanlığı ekipleri ruhsatsız diş muayenehanesi işletildiğini, Suriyelilerin ücret karşılığı muayene edildiği bilgisi üzerine Mehmet Ali Paşa mahallesinde bulunan adrese operasyon düzenliyor jandarmamız. Apartman dairesindeki muayenehaneye dönüştürülen sözde diş hekimi tedavi hizmeti verilen yerde 36 yaşındaki Filistin uyruklu AJMA jandarma ekiplerince suçüstü yakalanıyor. Filistinli kurban olduğunu Suriyelilere ücret karşılığı diş muayenesi yapıyor. Evet, ama hikayeyi hakikaten söylüyorum. Kocaeli'nde, İzmit'te yani. Kendini diş hekimi olarak tanıttığı belirtilen şüphelinin kullandığı dairede çok sayıda tıbbi malzeme ve ilaç ele geçirildi. Daire belediye görevlerince mühürlenirken tıbbi malzeme, ilaç ve aynı zamanda cihazlara el konuldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık soruşturmasının ardından nöbetçi suç ceza mahkemesine çıkartılan şüpheli, gel gör ki, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir de şimdi şöyle bir şey oluyor. Şimdi hani herhalde bu fotoğrafı erken çekmişler. Çünkü buradaki haberdeki fotoğraf şu. Mesela hani ele geçirildi falan diyorlar ya. Oradaki malzemeleri alır jandarma, oraya götürür. Ondan sonra da işte hani böyle bir tabela koyar işte. Hani sallıyorum işte neresiyse. Oranın tabelasını koyarsın işte. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı diye böyle tabela koyar. Fakat burada herhalde daha malzemeleri taşımadan tabelayı oraya koy. Yani tabelayı da yanına getirmişler yani. Ne güzel değil mi? Kocaeli'nde sahte diş hekimi operasyonunda Suriyelileri muayene eden Filistinli şahıs gözaltına alındı. Yavrum bir şey söyleyeceğim. Yani kimin aklına gelir ki, hani bundan sallıyorum bir 5 yıl önce kimin aklına gelir ki Kocaeli, Suriye, Filistin kelimelerinin bir gün aynı cümlede geçeceği yani. Nasıl bir simülasyonun içerisindeyiz hakikaten söylerim. Mülteci gurbette diye bir şey yok değil mi abi? Bilmiyorum. Biz şimdi günün konusunu verelim. Canım kardeşim, günün konusu dedikodu. Malumunuz dedikoduyu seviyoruz. Şöyle bir şey oluyor ki, ya şimdi dedikodu yapmak gibi olmasın ama diye cümleye girdik mi kesin dedikodu. Tabii canım. Bir de hani karşı tarafı da inandırmak için burada olsa yüzüne söylerim ya deyip de arkasından fısır fısır fısır fısır konuşuyoruz. Şimdi dedikodu her yerde yapılıyor. Fakat ben şunu da merak ediyorum. Bugün dolayısıyla bunu sormak istiyorum. Babacığım bak, çok pis dedikodu dönen yerler sizce neresi? Ben hemen tespitimi söyleyeyim. Bak, berberler abi, erkek berberleri. Vallahi acayip dedikodu döner. Kahvelerde acayip dedikodu döner. Yani kadınlara hani böyle misyon yüklenmiştir dedikodu konusunda. Evet, benim annem de dedikodu yapıyordu. Ama en son bomba dedikodular kahveden rahmetli babamdan geliyordu yani. Şimdi size soralım. Diyelim ki babacığım, bu dedikodu en çok nerede dönüyor yani? İşte sallıyorum. Sizin iş yerinde mi dönüyor? Hamamda mı dönüyor? Meyhanede mi dönüyor? Genelde bak şimdi hani iş yerinde mutfak varsa dedikodu iş yerinde mutfakta döner yani. Evet abi, bunu soruyorum. Dedikodu yapmayı malum bunu seviyoruz. En pis dedikodular nerede dönüyor abi? Günün sorusu bu. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha söylüyorum. 0530-071-4355 En baba dedikodular, en acayip dedikodular nerede dönüyor? Günün sorusu budur.
1: Antalya Manavgat'tayız. Okula gidiyoruz. Mural abinin servisindeyiz. Biz de buradayız Arif abi.
2: Arif abim. Nöpurgazlıyım. Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben. Seni dinliyorum. İyi yayınlar. Seni çok seviyoruz.
3: Günaydın Arif abi. Balıkesir Muraniye'den ben de buradayız.
4: Bu korna senin için Arif Güven. Menemen Helvacı'dan otoban yolu şantiyesinden İlkay. O da senin için gelsin.
5: Arif seni dinlerken toprak küçüleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi tencereler alıp herkes dışarı çıkacak.
6: Arif abi ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Antalya Manavgat'tayız, okula gidiyoruz. Vural abinin servisindeyiz, biz de buradayız Arif abi.
5: Arif abim... Zülfugazlıyım, Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben seni dinliyorum. İyi yayınlar, seni çok seviyoruz.
6: Günaydın Arif abi. Balıkesir Buraniye'den ben de buradayım.
7: Bu korna senin için Arif Güven. Melemen Elvacı'dan otoban yolu şantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
8: Arif seni dinlerken toprak küçükleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi dengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
9: Arif abi ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: Radyonuzun sesini biraz daha fazla yükseltin, aynı zamanda havuza girdin.
1: Yükseltin. Yani
0: serinin ucu. Evet, yolu da açın yavrum.
1: Yayında.
0: Bak burada kral benim abi, ne istesem oluyor, hakikaten şey diyorum ya. Bak dur desem mesela abi, şu sireni durdur abicim. Buyur fon müziğini de durdur. Bak ben ne istersem oluyor abicim. Ver abi fon müziğini. Durdur abi bak hepsi. Durdur. İşte insanın egolarını tatmin etmesi bundan başka bir şey değil, yemin ediyorum. Evet abi. Dur şimdi cıvıdık hemen. Canım kardeşim, günün konusunu verdik. Dedik ki evet, dedikoduyu seviyoruz. Ve çok pis dedikodu dönüyor orada dediğimiz. Baba en pis dedikodular nerede dönüyor? En acayip, en tuhaf. Bunu sorduk 0530 071 4355 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Ben dedim ki abi, genelde benim tezim bu, erkek berberlerinde acayip dedikodu döner abi. Tabii canım, birisi yeni cep telefonu mu aldı? Biri birinden boşandı mı? Ya ben erkek berberinde kuantum fiziğinden bahsedildiğini duydum ya. Buyur. Canım kardeşime yollamış, diyor ki abi bizim burada kıraathanede dedikodu yuvası. Yemin ediyorum diyor, bak insanın iş çamaşırına kadar konuşuyorlar. Of, kahvede birbirinin donu hakkında mı konuşuyor insanlar ya? Buyur, bak tespit doğru bir tespit olabilir abi. Diyor ki erkeğin olduğu her yerde dedikodu olur abi. Evet abi. Mevlüt yerinde kadınlar bir araya geldi mi diyor. Hocayı da unutuyorlar vallahi. Evet abi, Mevlüt'te hocayı bile unutup dedikodu pısır pısır pısır pısır. Buyur. Vallahi billahi en pis dedikodu sanayide dönüyor demiş bak. Abi her yerde dönüyor dedikodu. Menemen Yeni Sanayi Sitesi'nden canım kardeşim yollamış. En pis dedikodu nerede dönüyor? Aa bak, kadınlar tuvaletinde demiş ya. Evet, WhatsApp kız grubunda. Aa, ne dedikodu dönüyordur orada. Gençlik var mı hanımlar? Yani kız grubunuz var mı WhatsApp'ta? Varsa grubunuzun adı ne? Ve en son neyin dedikodusunu yaptınız? Buyur. Berber salonları, doğru söylüyorsun. Evet doğru söylüyorsun. Her türlü devlet dairesinde acayip dedikodu dönüyor abi. Gelin odasında demiş bak. Onları boş ver. Diyor ki bak, ne güzel tespit. Bence en çok dedikodu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden dönüyor. Buyur, tespitler kral. İlla bir mekan olmasına gerek yok. En az 3 kişinin olduğu her yerde dedikodu vardır abi. Evet doğru söylüyorsun. Bir de ona bayılıyorum ben, hani dedikodu yapmak gibi olmasın ama deyip de veriyoruz, veriştiriyoruz abi. Buyur, öğretmenler odasında dedikodu dönüyormuş bak. Erkek WhatsApp grubunda. Altın gününde diyor, bak doğru söylüyor. Tabii canım, zaten o altın günleri babacığım, dedikodu günleri. Yani bir nevi kadınların pasta börek gömme kisvesi altında, ne bileyim abi, dedikodu yapmaları yani. Bana kalırsa cinsiyet fark etmez. Ortamda minimum iki kişi varsa dedikodu vardır mesela diyor. Doğru mu? Doğru. Bence en pis dedikodular akşam mesai arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde mekanda oluyor abi. Günün bütün kritiğini yapıyorsun. Patronları yerin dibine sokuyorsun demiş. Bilmiyorum. İzliyoruz abi. Survivor'da yapılıyor. Bilmiyorum yavrum. Ben hiç izlemiyorum. Altın günü gelmiş. Spor salonu gelmiş. Aa. Vallahi bak, diyor ki spor salonu yapılıyor. İki kadın yan yana olmasın. Yeter diyor yani. Şantiyede yapılıyor. Bizim şantiyede. Herkes birbirinin arkasından konuşuyor abi. Bilmiyoruz abi. En çok dedikodu nerede dönüyordur yavrum, bunu sorduk. Okul servislerinde. Mümkünse diyor en arka sırada. Bak bu da bir tespit. İş yerinin sigara içilmesi için ayrılan kısımlarında iç abi diyor. Oralarda ne, oradakiler dışarıdan duyulsa orta, anladım. Diyor ki orada konuşulanlar dışarıdaki duysa iş yerinde ortalık kan gölüne döner. Evet. Kahveler çok fazla geliyor vallahi billahi. Kahveler diyor ki bak, ne güzel yazmış ya. Erkeklerin dedikoduda master yaptığı yerdir abi. Her gün bizzat şahit oluyorum. Abi hakikaten yani böyle toplanıyorsunuz, oyun oynamıyorsunuz. Sadece dedikodu falan mı yapıyorsunuz? Ya da oyun oynarken mi dedikodu yapıyorsunuz? Aa çok ilginçmiş. Genelde bak, bu da doğru bir tespit. Bunu yapıyorduk abi. İlkokulda dedikodu nerede olurdu? Sınıfın çöplüğü, çöp kutusu, kovası artık neyse, neredeyse onun başında toplanır, orada yapardık abi. Tabii canım, kalem açma bahanesiyle. Kalem açmak bahane. Ama dedikodu şahaneydi yani. Bizim okulda sigara içilen bir yangın merdiveni var. Üstünün tamamı orada dönüyormuş. Eyvallah kurbulu. Bir dünya mesaj var gençlik. Günün konusu da bariz belli zaten, biliyorsunuz. En çok dedikodu nerede oluyor? Nerede dönüyor diye sorduk. Ne yapıyoruz? Öyle mi? Peki gir o zaman abicim.
2: Ustacığım, ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum.
1: bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG diyor ki oğlum limana girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
2: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi, 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
1: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden, ha söyleyeyim.
3: Arif Güven Show'da.

0: Hétköven.
1: Buradayız bakayım. Abi en çok dedikodu tekstil tuvaletinde yapılıyormuş. Öyle söylüyor bak. Canım abim aslında bir nevi doğru söylüyor. Diyor ki dedikodu yapılmayan yerleri sorsaydın. Var mı ya? Kadınların dedikodusu evden eve, erkeklerinki köyden köye. Güzel tespit. Buyur. Canım kardeşime yollamış. Hani ben örnek verdim ya, dedim dedikodu yapmak gibi olmasın ama diye başlar dedikodu olur. O da diyor ki Marihu duydun mu diye başlarlar. Değil mi? Marihu duydun mu? En pis dedikodular nerede dönüyor? Bakalım. Devlet dairelerinde abi. Bilmiyorum yavrum, soruyorum işte yani. Bilen bilir, gemi ortamı çok pistir demiş. Bak gemici kardeşim söylüyor ya. Evet abi. Tövbe yarabbim ya. Gerisini okumuyorum ama anladım yani. Gemide de dedikodu çok fazla dönüyormuş. Hastaneler. Özellikle hemşireler. Allah Allah. Herkes işte gördüğünü yazıyor. Kapının önünde döner abi. Geçen kargo geldi, açtım kapıyı, kutuyu kontrol etme, imzalama falan derken dakika sürdü. Üçüncü kattaki kadın, ikinci kattaki kadına, birinci kattaki kadın, üçüncü kattaki kadına sesleniyordu. Allah Allah. Düğünlerde dedikodu, düğünlerde eleştirilir. Zaten gelinle damadı ilk defa bir arada görenler, şimdi birinci derece akrabaları mutlaka görmüştür işte. Sallıyorum, damadı görmüştür, gelini görmüştür ama ilk defa görenler, o ilk dans, gelinle damadı alkışlar şak şak şak çıkıyor. Baba ne dedikodu. Kızın da boyu kısaymış. Oğlanın da göbeği varmış. Kız ondan uzunmuş. Tabii canım. Ne dedikodu. Bakalım. En az iki kişi ve üzeri iki kişilerin konuşma ortamında internete bile dönüyor abi. Doğrudur ya. Her yerde dönüyor da sordum, merak ettim yani. Lisede kızlar tuvaletinde çok dönüyordu abi dedikodu. Tabii canım. Kesinlikle öğretmenler odası. Tecrübeyle sabittir demiş ya. Aa, öğretmenlerimize bak ya. Kahve çok geliyor haklı olarak. Nizamiye. Evet, bu dedikodu en çok Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de fazla geliyor. Onu da artık yazmayın. Daha değişiklikleri seçelim böyle abi. İkinci ve üçüncü dereceden akrabaların bir araya geldiği her yerde dedikodu dönüyordur. Adliye gelmiş bak. Adliye de dedikodu. O demek ki orada çalışıyor. Şirketlerin muhasebe departmanlarında üstüne tanımam demiş ya. Üstüne tanımam ya. Öğrenci evlerinde. Evet, doğru söylüyorsun. Şirketlerin insan kaynakları departmanlarında çok dedikodu dönüyor. Gıybet. Altın günü. Bu altın günde çok fazla geliyor. Bakayım. Berber demiş abi. Baş dedikoducu ustasıdır. Ya oğlum hani herkesi şey yapmayalım yani. Manavdan aldığını bakkala satar. Bakkaldan birikimine kattıklarını da diyor. Süpermarketçiye eleştirir. Dur bakayım, çok uzun yazmış da güzelmiş ya. Bu tabii ki, bir şey söyleyeceğim. Herkes için söz konusu değil yani. Bütün sektördeki insanlardan bahsetmiyoruz. Ama bu kardeşim ne yazmış bakayım. Berberler abi baş dedikoducu ustasıdır. Manavdan aldığını bakkala satar. Bakkaldan birikimine kattıklarını da diyor. Süpermarketçiyi eleştirir. Bir bakkal koltuğuna oturan herifin siyasi düşüncesini. Evet ya. Dünya görüşünü 2 dakikada çözer. Geri kalan 28 dakikada da... Cepheye birlikte saldırırlar diyor. Müşteri mest olur. Hakikaten ya. Güzelmiş ya, dur bakayım. Süper itina ile dedikodu yapılan kişilerse başka berberlerdir diyor. Eyvallah, kurban oldum. Güzelmiş. İnsan kaynakları departmanı bir daha geldi. Kantin var, düğün var, kız isteme var, tatlı var. Bar. Barda var. Kuaförler, şirketler, kafeler. Baba her yerde dedikodu yapıyoruz işte, kısacası da. Hani ben en kallafi nerede oluyor dedim yani. Kadınların altın günü şu an kafada gidiyor.

0: Buradan gelen akrabalar olur, bilmem nedir. Hani onlara eyvallah da. Ya kurban oldum. Defnetmişiz, eve gelmişiz. Sessizlik var böyle. Şşt, pide dağıttılar mı pide diyor. Dedim efendim baba abi. Pide dağıttılar mı diye soruyor bana ya. Lan insanlar orada acısını yaşasın. Bırak pideyi şimdi. Buyur, dedikodu mekan seçmez abi. İki insan bir yere geldi mi tamam diyor. Doğru söylüyorsun. O da olabilir. Köy kıraathaneleri ve köyde akşamları koca karıların toplandığı bir yer vardı abi bizim orada. Acayip dedikodu yapıyorlardı. Eyvallah kurban oldum. Dedikodu mu? Şu an sanayide senin dedikodunu yapıyoruz, bilgin olsun demiş ya. Benim nereye mi konuşuyorsunuz oğlum ya? Nereye mi nereye mi, öyle değil. Servis minibüslerinde abi dedikodu gırla gider. Doğrudur. Evet abi, apartman gelmiş bak, 6 gününü tek geçerim diyen var. Apartman, özellikle apartman görevlileri her şeyi bilir. Adamına göre bilgi verir. Oo. Buyur. Canım annem yollamış, diyor ki kızımla baş başa kaldığım her yerde dedikodu yapıyorum valla. Ben anneme öyle söylemiştim, Allah rahmet eylesin. Dedim ki anne niye dedikodusunuzu yapıyorsunuz dedim ya. Dedi oğlum başka ne konuşacağız yani. Düşünüyorsun hakikaten aklıma haklı ya, ne konuşacaklar başka yani. Var bu daha bir dünya mesaj var. Gençlik kurban olduğum, ayrılmayın, geliyorum.
1: Arif Güven, sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin, 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldım be gülüm. Söğütten Eray.
2: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, ıvır zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
3: Arif reklam koy, reklam. Astakam bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
4: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.
5: Günaydın.

0: söyleyeyim. Ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'ci diyor ki oğlum limanın girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
1: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi. 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum. Bayılıyorum sana. Arif abi Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
0: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden ha, söyleyeyim.
2: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven, sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin, 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldım be gülüm. Söğüt'ten Eray.
5: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, ıvır zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
6: Arif reklam koy, reklam. Astakan bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
7: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.
8: Günaydın.

0: neyiz kurban uykudum ya, yine mi bu adam diyerek dişleriniz kan yok değil mi içinizde gençler? Yine mi bu adam deyip? Muhtemelen bu radyo çalıştığım diğer radyocu arkadaşlarım herhalde abi yan odada dişlerini sıkı sıkı haberi dinliyorlardı. Biz patronun nesine yetmiyoruz ya, bu adam niye geliyor? Vallahi malumunuz ben başka bir radyodan buraya geldim. Buraya ilk defa geldiğimde yavrum benim de duyabileceğim bir şekilde odada şeyi söylüyorlardı. O radyodan bu radyoya çirkef sıçramış. Dedim bana diyorlar herhalde. Vallahi. İlk geldiğimde beni hiç sevmediler. Açık ve net söyleyeyim. Ama sonra zamanla yine hiçbir şey değişmedi açık ve net. Yani. Oğlum Arif Güven, arkadaşların seni sevmiyor mu? Sevmiyor. Ama bu durum çok da fifi yani. Tabii canım. Atalan Üsküdar'ı çoktan geçmiş gençlik, ne yapayım ya? Yok be. Vallahi bütün çalışma arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma buradan sevgiler olsun. Canlarım benim. Şimdi bakalım biz ne oluyor da bitiyor. Evet abi şey mesajlar. Abi bahçeye çapa yapmaya gelen şalvarlı kadınlar en çok dedikodu onlar yapıyor demiş ya. Cenazelerde bile yapılıyor bu iş. Evet cenazeler törenlerinde yapılıyor abi. Rahmetli diye başlar abi. Ondan sonra tabii canım rahmetli. Oy maşallah okunmamış 52 mesajınız var der kendileri. Yandık. Üç kişinin olduğu ortamda bir kişi ayrılınca evet hemen arkasından böyle. Doğru bir tespit, dur bakayım. Üç kişinin olduğu ortamda bir kişi ayrılınca kısa süre içinde o iki kişi diyor. Kalan evet gidenin dedikodusunu yapar. Doğru. Buyurun. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü en çok dedikodu yapılan yer demiş abi. Selamlar. Aleyküm selam canım kardeşim. Üniversitedeki bütün dostlarımıza. Bu ne bakayım. Altın günleri bu geldi. Öğretmen de geldi. Kız öğrenci evleri abi. Kız öğrenci evine misafir gelen dedikoducu bir erkekle. Tamam teşekkürler gerisini okumuyorum. Sağ ol. WhatsApp. Evet WhatsApp geldi. Bak. Canım kardeşim de onu diyecekmiş. Ses kaydı gelmeyince dedim ki kardeşim diyor WhatsApp grubunda dönüyor. Benim de dahil olduğum bir grup var. İsmi işte The Boy Good Boy. Vallahi Allah. Bu ne? Dur bakayım. Abi o kadar hızlı akıyor ki. WhatsApp bir daha geldi bak. Dedikodu dönmesi için bir yere gerek yok diyor. Ayaküstü yolda yürürken bile yapıyoruz biz abi. Aferin sana kızım. Yolda yürürken yani. Değişik olursa söyleyeceğim. Birbirinin aynısı çünkü. Soyunma odası gelmiş. Şey gibi oldu. Soyunma odası gelmiş. Hoş gelmiş gibi oldu. Tabii ki de hemşireler odası demiş. Bak bu ilk defa geliyor. Doğru. Şirkette sigara molası veren erkeklerin toplanma alanında abi dedikodu acayip dönüyor. Şantiye geldi. Çağrı merkezi geldi. Üzerine tanımam diyor. Hatun yuvası. Dolayısıyla dedikodu yatağı. Ne güzel yazmış ya. Çağrı merkezi abi üzerine tanımam. Hatun yuvası dedikodu yatağı. Bankalar. Oo. Ne batmış mı? Yok yok iflas erteleme almış gibi gıybet yapıyoruz diyor bankada. Aferin. Kesinlikle metrolardır abi. Özellikle Türkiye'nin plaza yükünü çeken Yeni Kapı Hacı Osman metrosu hattında diyor. Bilmiyorum yavrum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ben karışmıyorum abi. Etliye sütlüye karışmıyorum. Kızlar tuvaleti geldi. Böyle böyle böyle. Veli toplantısı. Aa, ilk defa geliyor. Bak en çok dedikoduyu ne güzel ya. En çok dedikoduyu kafamın içinde ben kendi kendime yapıyorum demiş ya. Güzel abi. İlginç bir cevap olmuş. Kadınlar tuvaleti, evet bakayım. Buyur. Adımı okuma abi. Bizim sülalenin olduğu her yerde mutlaka diyor dedikodu olur abi. Allah Allah bak. Cami avlusunda beyler diyor yormayın kendinizi. Cami avlusunda mı dedikodu oluyor yavrum? Ha? Allah Allah. Tüm devlet kurumlarında dedikodu vardır. Var abi her yerde var işte onu söylüyoruz da. En baba nerede yani? Hiç fark etmez. Sadece yeter ki diyor bir sigara molası verirsin. Hemen dedikoduya başlarız abi. Eyvallah. Kızlar tuvaleti eyvallah. Toparlıyor muyuz yavrum? Bizim köyün kahvesi abi. Evet. Kadınlardan çok erkeklerin dedikodu yaptığının bilimsel olarak kanıtı bizim köyün kahvesi demiş ya. Hangi köy? Bilelim gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür. O değil ya dur bakayım. Köy kahvesi bir daha gelmiş. İğrenç şeyler döner orada dedikodu olarak diyor. Sonra bütün köye yansır. Erkeğin dedikodu yapanı çok pis oluyor arkadaş demiş ya. Evet biz de onu söylüyoruz. Sevgili dinleyenler, şimdi bir mola vermemiz icap ediyor. Moladan sonra buradayız. Olabiliyorsa bir yere ayrılmayın.
1: Arif Güven Showtime.
2: Yerde seken basketbol topu en sevdiğim gülüş.
3: Yaramaz gülüş. Falan var. Bozmayayım seni gülüş. Ses yok yani, ses yok. Aa bu komik. Var. Sinirlenmiş gülüş.
4: Böyle içine çeke çeke bir gülüş şekli var. O benim en sevdiğim. Nefessiz kalıyor.
5: Ya benim gülüşümde şöyle bir özellik var. Eğer gülerken güzel gözüküyorsam sahte. Böyle silahla vurulacak kadar çirkin gözüküyorsam gerçektir. Örnek. Bu sahte. Gerçek.

0: Efkürel Show. Buyurun, namasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Bakayım. Aa, vallahi teşekkürler ya, gençlik. Dur bakayım, neymiş bu? Dün fırsat bulup izleyememiştim klibi. Şimdi 2 dakika izledim geldim. Mesajı bıraktım çiçeğim. Tıkla bakayım ne yazmış, kurban oldum. Şu an gözükmüyor. Neyse, bakarız. Şimdi nerede kaldık abi? Hatırlatın yavrum ya, unutuyorum vallahi söylüyorum. Yaşlılık abicim, yaşlılık. En son TÜİK'ten bahsetmiştik. Malumunuz TÜİK demiş ki yaptığımız araştırmalar sonucunda 18-24 yaş arası her 5 gençten biri mutsuz. 4'ü mutluluktan deliriyor yani. Biz şimdi bu enflasyon rakamlarıyla biliyorsunuz çok fazla takılıyoruz. Şimdi bu TÜİK'te enflasyon rakamlarını hesaplayan başkan abi onu görevden almışlar ya. Enflasyon arttıkça başkan değiştiren Türkiye İstatistik Kurumu. Haberi de böyle vermişler, güzel. Enflasyon arttıkça başkan değiştiren Türkiye İstatistik Kurumu'nda şimdi de enflasyonu hesaplayan daire başkanı sağlık gerekçesini öne sürerek görevden alınmış. Ara başlık görevden de affını istemiş. TÜİK Başkanlığı tarafından yapılan iç bilgilendirme yazısında Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş'ın sağlık sorunları sebebiyle görevden affını talep ettiği, makam tarafından da bu talebin uygun görüldüğü ifade edilmiş. Babacım yani farkında mısınız? Son zamanlarda herkes abi lan sağlık sıkıntım var benim deyip sıyırıyor yani. Velhasıl abi şimdi uzun uzun bu arkadaştan bahsetmeyelim. Dediğimiz gibi demek ki bu ay hani bu işin içinden çıkamayınca bir de affını istemiş. Vallahi bu dünyada af istemek kolay da öbür tarafta bilmiyorum yani. Buyurun şu içimizi karartan haberi de verelim abi. Dünya alarmında, Amerika'da da maymun çiçeği vakası gözükmüş. Allah Allah diyorsun ya. Abi bir rahat biz görmeyecek miyiz biz ya? Maymun çiçeğiymiş abi. Kurum yetkilileri temaslı takibi almak için Amerika'daki hastalık kontrol önleme merkeziyle ilgili yerel sağlık kuruluşlarında çalıştığını ve velhasıl şimdi patır patır bunu duymaya başlıyoruz diyoruz. Nedir la bu? Hani ben merak ettim, girdim baktım abicim. Siz bakmayın. Google'da maymun çiçeği deyip aratıp Google'da bakmayın. Vallahi size bir kıyak yapayım ya. Çünkü kötü bir görüntü var yani. Patır patır şimdi dediğimiz gibi Covid'in ilk günleri gibi abi orada bu kadar vaka burada bu kadar vaka diye çıkıyor yani. İspanya 23, Portekiz 20, İngiltere 8, Kanada 15 ve Amerika'da bir kişide maymun çiçeği vakası görülmüş. Ve derler ki aslında hani böyle ferahlatıcı haberler de var. Sözüm ona hani bu virüs yeni çıkmamış abi. Bundan bir yıl önce koronavirüs etkisini sürdürürken İngiltere'de derler ki üstü kapalı bir şekilde zaten bilgisi verilmiştir bunun. Valla bilim adamlarına göre de hani belirtileri şuymuş: hapşırma, öksürme... Bulaşma yolları da derler ki aynı giysi kullanımı gibi yollarla bulaştığını söylüyorlar. Yani başkasının donunu monunu giymeyin yani. Bu nedir? Gel şimdi bizdeki haberlere. Hele bugün bir tane bir Adana haberimiz var, kurban olduğum vallahi söylüyorum. Yani. Bomba bomba. Yanan doğal gaz borusuna pet şişedeki su ile müdahale etti. Benim dertlerle baş ediş şeklim yani. Beylikdüzü'nde altyapı çalışmaları sırasında hasar gören doğalgaz borusu tutuşuyor. Bir işçi alevlere pet şişeye doldurduğu su ile müdahale ediyor. Alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve abinin çabaları demek ki sonuç vermemiş. Dediğimiz gibi Merkez Bankası'nın dolara müdahale edişi gibi yani. Tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken İDAŞ ekipleri de doğalgazı kesti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ne kadar güzel, Allah'tan bir şey olmamıştı. Yani koca alevlere sadece elindeki pet suyla müdahale etmek de yani ne bileyim abicim. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Oğlum haber bu. Şimdi birazdan bak bu habere bakacağız. Dedim ya Adana'ya gidiyoruz, kurban oluyorum. Bıçaklı soyguncuya evet. Satırla müdahale. Yavrum görüntüleri de var şimdi. Görüntüleri de mümkün olduğu kadar dile getirmeye çalışacağım. Ki inşallah hani kafanızda canlandırırsınız. Hakikaten enteresan bir olay. Birazdan bakacağız. Ayrılmayın. Geliyorum.
1: Ne kadar çok Arif var. Hiç o sahte. Ne kadar çok tarih var susuyorum ben de. Hayallerimse planlarımdan daha da güzeldi. Yüzüme bakmayan insanlar şimdi hepsi aşka geldi. İsmim kalktı şaha. Ben değişmedim, hepiniz değiştiniz. Ya Türk'üm ya demediysem her hata bende, affola. Beni dinleyenler soluksuz seferdeler. Atlarımızı bütün sokaklar heceler. Dert çile keder, biz çekeriz birader. Üstekte sorun olmaz, tanır bizi yerler. Kaç yıl kaç kere güldüm sizlerle hesap etmedim bilmiyorum. İnanın ki ağladığım kadar gülmedim, bunu hissediyorum. Kendi kendine konuşmak delilik biliyorum, akıllıyım demiyorum. Soyadım Güven, adım Arif, benim işim bu, eğlendiriyorum. Beni dinleyenler, dinleyip de kendinden geçenler. Asıl şov nasıl oluyor? Esas onlar bilirler. Dededen kalma espriler, sağda solda komikler. Bırak bu ayakları, bunları kim yer?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
5: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum, ben de buradayım.
6: Arif Güven, Show.
7: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
8: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
9: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
10: Abilerin bir tanesi, Koçköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: yazıyor, yazıyor haberleriyle
1: devam ediyor.
0: Aynen öyle kurban olduklarım. Bakalım bu arada bütün klebe kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Şimdi buyurun bu haberle devam edebiliriz. Gaziler Derneği'ni soyan hırsız neden böyle hırsızlık yaptığınız sorusuna hayat pahalılığından yaptım demiş ya. Nedir hikayemiz bakalım. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'ne girip televizyon ve bilgisayar çaldıktan sonra gözaltına alınan G.E. neden hırsızlık yaptığı sorusuna hayat pahalılığı yanıtını vermiş. Eski İstanbul Caddesi'ndeki dernek binasına iki gün önce arka pencereden giren G.E. güvenlik kamerası kablolarını kesmiş. Camı kırdıktan sonra da bilgisayar ve televizyon gibi işte hani bir de önemli evrakların olduğu kasayı çalmış. Ekipler takibi aldıkları zanlı G.E.'yi başka bir iş yerinde hırsızlık yapmaya çalıştığı sırada yakalamış. İş kazası olmuş öyle söyleyeyim yani. Tabii canım artık hırsızlık biliyorsunuz bir meslek haline geldi bizim memlekette. Arama sonucu çalınan malzemeleri bulunan ekipler dernek binasına girip bilgisayar var. İşte velhasıl abi demiş ki bak şimdi ifadeye bak. G.E. emniyetteki işlemlerinin ardından hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane çıkışında gazetecilerin neden hırsızlık yaptığınız sorusuna G.E. alkol aldım hatırlamıyorum. Hayat pahalılığından yaptım karşılığını vermiş. Oğlum alkol aldığını hatırlamıyor musun? Hayat pahalılığından mı bir karar verirdik yani? Buyurun. Birbirlerine girdiler. Durakta beklemediğin kavgası. Kadıköy'de bir vatandaş durakta beklemediği gerekçesiyle kendisine otobüsü almayan İETT o şoförüyle tartıştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar vatandaşın kamerasına yansıdı. Yavrum dediğim gibi haber başlıklarını verirken söylemiştim. Yani şimdi kavgaya bakıyorum. Adam eliyle bildiğin abi eliyle tekme attı resmen yani. Bu nedir? Elektrikleri uzun süredir kesik olan köyün muhtarı direğe çıkmış yavrum. Ve demiş ki ben AK Parti üyesiyim ne alakaysa. Bingöl yol açtı köyünün muhtarı baba yiğit. Köydeki elektriğin uzun süredir kesik olmasını direğe çıkarak protesto etmiş. Abi direğe öyle bir sarılmış ki bu direk benim derdim yani. Baba Yiğit ben AK Parti'nin üyesiyim bize hizmet gelmiyor dedi. Muhtar direğe tırmanarak tepki gösterdi. Ne diyeyim şimdi bir şey söyleyeceğim kötü olacak yani. Bu ne bakalım al. İzmir'de 79 model Murat 131 arabasını korumak için ki orijinalmiş abi koca arabayı streç filme sararak koruyor. İzmir'in Tren ilçesinde klasik araç tutkunu Hasan Karadişoğlu bayramdan bayrama kullandığı 79 model orijinal arabasını yavrum bildiğin streç filme sarmış ya. Değerini verene satabilirim. Ara başlıkta bu. Ne güzelmiş ya. Streç filme komple arabayı sarmış. Öyle olmaz oğlum. Buzdolabı poşetine koyacaksın, buzluğa atacaksın. Bayramdan önce çıkartacaksın. Buyurun şimdi. Çay kavgasında ortalık karıştı. Ne oldu? Kendisinden çay almayan esnafın iş yerinin camlarını kıran şahıs gözaltına alıp serbest bırakıldıktan sonra iki kişiyi de bıçakladı al abi. Ya bunları niye serbest bırakıyorlar hiç çözemedim yani. Nedir hikaye bakalım. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde esnafın kendisinden çay almamasına kızarak dört iş yerinin camını kıran Yunus Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İş yerinin bulunduğu cadde üzerinde kahvehaneye gelen Yunus Y. iddiaya göre iş yerinde camını kırılması nedeniyle tartışma çıktı. Abi hakikaten söylüyorum ya çıldırmışız ya. Akıl sağlığı yerinde olan herhalde 3-5 kişi falan kaldık yani.

nedir? Dur bakalım. 23 kişiyi tek kurşunla enselerinden vurmuşlardı. Ne oldu? Abi 23 kişiyi tek kurşunla enselerinden vurmak nasıl bir şey bilmiyorum ama onlar da serbest kalmış yavrum ya. Hakikaten. Geçelim ya, vallahi çok sıkıldım. Sevgili dinleyenler, artık birazdan böyle bir helal olsun haberiyle böyle bir final yapacağız. Ondan sonra artık olaya noktayı koyacağız. Teşekkürler gençler.

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deriye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. Arif Güven. Arif Güven. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
1: Hafta içi her gün
2: Arif Güven Showtime.
3: Bayanlar baylar.
4: Bayanlar
3: evet
4: baylar.
3: Abi.
4: Radyonuzun sesini
3: birazcık daha yükseltin sebep.
4: Arif Güven yayında.
3: Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım, gerçekten söylüyorum, çok çok teşekkür ederim. Programın başında olduğu gibi finalde de çok keyifli mesajlar geliyor. Ağzına yüreğine sağlık, yarın görüşmek üzere. Çok çok teşekkür ederim. Güleğimiz yollamış. Bak dağılma vakti geldi, yeniden buluşmak üzere. Çok çok teşekkürler. Güle güle çiçeğim. İşte kral dağılma zamanı geldi, yarın tekrar. Böyle mesajlar geliyor, çok mutlu oluyorum. Sevgili dinleyenler, şunu söyleyeyim hakikaten yani benim tezim budur. Bu işin mükafatı işte bu, biliyor musunuz? Her şey bittikten sonra takdir görüyor olmak. Şöyle bir şey yapıyoruz biliyorsunuz. Finalde helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberi. Buyurun. Nevzat'ın bugün cömert davranmış. İki tane haber yollamış. Elazığ'da polisin bir kaplumbağanın yolun karşısına geçmesine yardım etmesi kameraya yansıdı. Ne güzel görüntüler ya. İnsanın içini ısıtıyor değil mi? Ha? Elazığ'da polis ekiplerinin bir kaplumbağanın çevre yolundan karşıya güvenli geçişini sağlaması için cep telefonu kamerasına kaydedildi diye haber böyle gidiyor. Bu güzel. Bu da güzel. Durun da verelim. Dur bakayım neredeydi o. Evet. Buyurun Kütahya'ya gidiyoruz. Kütahya'da Çelik Kuvvet polislerinden anlamlı hediye. Nedir hikaye? Bakalım. Kütahya'da Çelik Kuvvet polisleri özel çocuk Nurettin Karataş'ın hayali olan PlayStation oyununu hediye ederek örnek bir davranışa imza atmışlar. Helal olsun ya. Güzel kalpli insanlar. Allah daha çok versin size. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Çelik Kuvvet polisleri kendi aralarında topladıkları parayla özel çocuk Nurettin'in Karataş'ın hayalini kurduğu, Nurettin Karataş'ın hayalini kurduğu PlayStation oyunu hediye ederek gönüllere tat kurdu. Haber de böyle. Hep böyle haberler okusak keşke, ne güzel olur vallahi söylüyorum ya. Canım kardeşim, kurban olduklarım. Hep söylüyoruz, hayat, yol kenarı, tabelalar, biliyorsunuz artık o sloganı. Dolayısıyla uzun uzun anlatmayalım. Müsaadenizi isteyelim. Amacımız belliydi, bugün de yüzünüzde bir parça olsa tatlı bir tebessüm bıraktırmaktı. Becerebildiysek o ne ala. Beceremediysek yazıklar olsun bize Emine abi. Tabii canım ya. Yok yok, eğlendik değil mi gençlik? Bak soruyorum, cevap alamıyorum. Demek ki bu programı dinlerken sadece duyu organlarınızı çalıştırmanız yeterli. Ama yok oğlum, ben seni dinlerken başka organlarımı çalıştırıyorum dersen bana faydası yok. Bilinçli radyocu, haberler ancak bu kadar yumuşatılarak anlatılır. Eyvallah, Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Ben gidiyorum artık abi, biz kaldık o da gıy gıy gıy, içim kıyılıyor benim zaten şu fon yüzünden. Şunu da değiştirin dedik oğlum size ya, Allah Allah. Gençlik, yeniden buluşuncaya kadar her şey keyfinizce, gönlünüzce olsun inşallah. Hoşça kalın, hadi kendinize iyi bakın.
5: Gülmek bir baş kaldırıştır. O ihanet, o keder duvarlarını üzerime yıktınız ama ben sağ çıktım demektir.
6: Bazen gülmek mutsuz insanların yüzüne taktığı bir maskedir. Şekilada görüldüğü gibi. Beni çok iyi tanıyan insanların dışında kimse anlamaz mesela neyim olduğunu. Bol bol gülün. Bol bol
7: gülün. Gülmek her zaman mutlu olduğun için değildir. Bazen öyle bir gülmeler vardır ki bunu herkes bilmez. En büyük acıları gizlemek için gülersin bazen.
6: Bazen gülmek cürümcüden çıktıktan sonra kanka baksana dizinde bir şey var mı demektir.
2: Arif Güven Showtime.
4: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven yayın.

0: nefes alıyor musun?
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
1: İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim.
1: Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
2: Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

0: bizimle bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar. Radyo Merhaba, reklamlar.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Radyo Merhaba'dan herkese selamlar. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Ben geldim efendim. Sizler de radyonuzun başına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım bugün? Keyifler yerinde mi? Yoksa biraz moralsiz misiniz? Dert etmeyin. Gönül frekansınıza yüksek enerjiyle geldim efendim. Ben Şükran. Bugün de yine 2 saate yakın bir süre sizinle harika bir vakit geçireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz.

şıkır şıkır şarkılarla gönül frekansını doldurmaya devam ediyoruz efendim. Siz sadece arkanıza yaslanın, iyi müziğin tadını müzik dünyasının en üretken isimlerinden Mabel Matiz ile çıkaracağız. Umrum Dışı ile yazın enerjisini frekansımıza taşıyor. Hem melodisi hem de pozitif enerjisiyle tam bir yaz şarkısı. 20 dansçının eşlik ettiği klibiyle de görsel bir şölen sunuyor. Gönül frekansımızda en sevilen hitlerle anın tınısını Radyo Merhaba'da yakalamaya devam

0: Seni.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

insanıyım. Ama sizin de benim gibi sıcak havalarda cilt problemleri canınızı sıkıyorsa banyodaki havlularınıza bir bakın derim. Uzmanlar nemli kalan havluların hızla bakteri yuvasına dönüştüğünü söylüyor. Cildinizi korumak ve sivilce oluşumunu engellemek için havlularınızı sık sık değiştirmeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı bir görünüm için küçük ama etkisi büyük bir detay. Evet efendim, bu küçük tavsiye sonrası gönül frekansında yine günümüzü keyiflendirecek bir şarkıyla yayınımıza devam ediyoruz. Mustafa Sandal,

Şükran'la gönül frekansında her şey tam kıvamında, şeker tadında. Ama gelin görün ki hayatta her tatlı şey sandığımız kadar masum olmayabiliyor. Mesela sağlıklı besleniyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız dikkat. O masum görünen granola barlar ve light ürünler aslında gizli birer şeker tuzağı. Kuru meyve ve yemişleri de porsiyonuna dikkat ederek tüketmek gerekiyor. Yoksa fazla kalori alabiliriz. Formda kalmak isterken bu tatlı tuzaklara düşmeyelim. Zinde bir gün için şehrin en iyisinde Radyo Merhaba'da gönül

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Şükran'la gönül frekansında her şey tam kıvamında, şeker tadında. Ama gelin görün ki hayatta her tatlı şey sandığımız kadar masum olmayabiliyor. Mesela sağlıklı besleniyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız dikkat. O masum görünen granola barlar ve light ürünler aslında gizli birer şeker tuzağı. Kuru meyve ve yemişleri de porsiyonuna dikkat ederek tüketmek gerekiyor. Yoksa fazla kalori alabiliriz. Formda kalmak isterken bu tatlı tuzaklara düşmeyelim. Zinde bir gün için şehrin en iyisinde Radyo Merhaba'da kalmaya devam edin. Biz

Dünyada o yumuşacık tüylerden, o mırıl mırıl sevgi gösterilerinden daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Evet efendim, o tüy yumakları kedilerden bahsediyorum. Hele benim bir afacanım var, adı Turşu. Hani derler ya, yeme de yanında yat. İşte tam öyle bir tatlılık, tam bir şifa kaynağı. Ama biliyor musunuz, yeni bir araştırma, stresli anlarda kedilere sarılmanın sandığımız kadar kalıcı bir rahatlama sağlamadığını söylüyor. Ay aman, uzmanlar ne derse desin, kedilerle vakit geçirmek pozitif bir enerji veriyor. Siz ne dersiniz? Gelin biz şimdilik stresi kapı dışarı edelim ve kendimizi melodilerin o huzurlu akışına bırakalım. Şükran'la Gönül Frekansı devam ediyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

insanları seviyoruz sevmesini ama kabul edelim. Bu havalarda deliksiz bir uyku uyumak bazen gerçekten çok zor oluyor. Tam dalıyoruz. Uykumuzun en tatlı yerinde özellikle o sivrisineklerin vızır vızır tanıdık sesi kulaklarımıza çalınıyor. Ne huzur kalıyor ne de uyku. Ama hemen pes etmeyin. Size uykunuzun tadını kaçırtmayacak mis kokulu ve doğal bir sinek kovucu tarifim var. Bir limonu ikiye bölün ve üzerine bolca karanfil saplayın. Bunu camın önüne koyduğunuzda sineklerin evinize uğramadığını göreceksiniz. Hem doğal hem de ferah bir çözüm. Gönül frekansı şehrin en iyisinde.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

efendim. Sıcaklarla aramız iyi ama sağlığımızla aramız daha iyi olsun. Suyumuzu oda sıcaklığında tüketip migrenimizi tetiklemeyelim. Tabii biz bugün sadece suya değil, en sevdiğimiz seslere de susadık. Gökhan Tepe o şahane sesiyle frekansımıza konuk olurken adeta yaza girer gibi, çiçek açar gibi bir ferahlık getiriyor içimize. Diyor ya hani, kalbini kalbime yağman lazım. Tam da öyle, bu güzel melodilerin ruhunuza yağmasına izin verin. Güneşi gördük, denizin tuzu gibi bu şarkıda erimeye hazırız. Başka şansımız yok. Gönül frekansında şimdi Gökhan Tepe rüzgarı esiyor. Aklınızdan kalbinizden geçen tüm dilekler gerçek olsun.

Devam ederken kahveseverlere müjdeli bir haberimiz var. Efendim, İrlanda'da yapılan bir araştırma kahvenin bağırsak sağlığımızı düzenleyerek stres ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yarattığını kanıtlamış. Sabah saatlerinde içilen o mis kokulu kahve hem ruhumuzu hem de zihnimizi besliyor. Şimdi bir kahve molası vermeye ne dersiniz? Gönül frekansımızda keyfimiz kahvemiz gibi bol köpüklü olmasın mı? Olsun tabii. Son saatimiz içindeyiz ama

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Bugün de Şükran'la Gönül frekansında kalplerimize dokunan şarkılarla Radyo Merhaba'nın akışında güzel bir yolculuğa çıktık efendim. Bugünlük mikrofon başından ayrılıyorum ama müziğin büyüsü radyonuza yükselmeye devam edecek. Yarın yine aynı saatte gönül dolusu muhabbetle ve şarkılarımızla buluşmak üzere sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: yine bir intikam.
1: Sana değmez.
2: Sana değmez.
3: Radyo Merhaba.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
7: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
8: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
8: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
7: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar yanar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

gün doğmadan deniz, deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş yapmanın saadeti. Gideceksin hasta kırıkların çalkantısında. Balıklar, balıklar yoluna çıkacak karşıcı, sevineceksin. Dağları silkeledikçe deniz gelecek eline, pul pul. Ruhları sustuğu vakit martıların, kayalıklardaki mezar taşlarından birden bir kıyamettir kopacak. Deniz kızlar mı dersin, allar mı dersin, bayramlar seyranlar mı? Gelin alayları, teller duvaklar, akasyalar mı? Hey! Ne duruyorsun be? At kendini denize! Geride bekleyenin mi var? Aldırma! Görmüyor musun her yanda hürriyet? Yelken ol, dümen ol, balık ol, su ol!

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Menin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

0: Merhaba.
1: Radyo Merhaba.
0: Sizin sesiniz.
2: Radyo Merhaba. Reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.